ve İHA alanında işbirliği vurgusu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin insansız hava araçları alanında Japonya ile ortak geliştirme ve üretime hazır olduğunu söyledi. Japon basınına konuşan Fidan, iki ülkenin savunma sanayi, enerji, dijital dönüşüm ve teknoloji alanında güçlü işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri-İran görüşmelerine de değinen Fidan, tarafların anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan NATO zirvesi için hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.

Bakanı Şeybani, suçlara karışan herkes adalet önünde hesap verecek. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye halkına karşı suç işleyen herkesin adalet önünde hesap vereceğini söyledi. Açıklama, 2013 yılından bu yana kayıp olan Doktor Ranya El Abbasi'nin çocuklarının hayatını kaybettiğine dair yeni bulguların ortaya çıkmasının ardından geldi. Şeybani, adalet ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı kalacaklarını vurgulayarak suçlara karışanların yargı önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer, gerçeğin ortaya çıkarılması ve mağdur aileler için adaletin sağlanmasının öncelikle

Suriye ve Suudi Arabistan'dan ortak eğitim ve Çalıştay hamlesi. Suriye ile Suudi Arabistan arasında yolsuzlukla mücadele ve varlıkların geri kazanılması alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir mütabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında iki ülke arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak, ortak eğitim programları ve çalıştaylar düzenlenecek. Yetkililer mütabakatın şeffaflık, hesap verilebilirlik ve yolsuzlukla mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Trump, Tom Berry'i Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak atadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berry'i aynı zamanda Irak Özel Temsilcisi olarak atadığını açıkladı. Trump, Berry'in Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ve Irak ile ilişkilerin geliştirilmesinde önemli görevler üstleneceğini belirtti.

kümesine karıştığı açıklandı. Suriye İçişleri Bakanlığı 2013 yılından bu yana kayıp olan doktor ve eski santranç şampiyonu Rania El Abbasi'nin çocuklarının öldürüldüğüne dair delillere ulaşıldığını açıkladı. İlk incelemelerde Şam'daki Tadamon katliamının faili Emcet Yusuf'un olayla bağlantılı olduğu belirtildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü, yeni delillerin toplandığını ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Türk Kızılay 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Türk Kızılay bu yılki vekaletle kurban kampanyası kapsamında yurt içi ve yurt dışında toplam 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Kızılay kurban organizasyonu kapsamında başta Suriye olmak üzere Irak, Yemen ve birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştırdı. Suriye'de gerçekleştirilen dağıtımlarla binlerce aileye bayram sevinci yaşatılırken yurt dışındaki faaliyetler kapsamında yaklaşık 4.132.000 ihtiyaç sahibine destek sağlandı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ve Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alındı. Şara, yaptırımların kaldırılmasının ekonomik toparlanma açısından önemine dikkat çekerken, Trump ise Suriye'de istikrar ve yeniden yapılanma sürecine destek verilmesinin önemini vurguladı. İki lider temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan Japonya ile İHA alanında işbirliği vurgusu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin insansız hava araçları alanında Japonya ile ortak geliştirme ve üretime hazır olduğunu söyledi. Japon basınına konuşan Fidan, iki ülkenin savunma sanayi, enerji, dijital dönüşüm ve teknoloji alanında güçlü işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri İran görüşmelerine de değinen Fidan, tarafların anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan NATO zirvesi için

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, suçlara karışan herkes adalet önünde hesap verecek. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye halkına karşı suç işleyen herkesin adalet önünde hesap vereceğini söyledi. Açıklama, 2013 yılından bu yana kayıp olan Doktor Ranya El Abbasi'nin çocuklarının hayatını kaybettiğine dair yeni bulguların ortaya çıkmasının ardından geldi. Şeybani, adalet ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı kalacaklarını vurgulayarak suçlara karışanların yargı önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer, gerçeğin ortaya çıkarılması ve mağdur aileler için adaletin sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

Hindistan'dan ortak eğitim ve Çalıştay hamlesi. Suriye ile Suudi Arabistan arasında yolsuzlukla mücadele ve varlıkların geri kazanılması alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir mütabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında iki ülke arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak, ortak eğitim programları ve çalıştaylar düzenlenecek. Yetkililer mütabakatın şeffaflık, hesap verilebilirlik ve yolsuzlukla mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Trump, Tombeli'yi Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak atadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tombeli'yi aynı zamanda Irak Özel Temsilcisi olarak atadığını açıkladı. Trump, Beri'nin Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ve Irak ile ilişkilerin geliştirilmesinde önemli görevler üstleneceğini belirtti.

açıklandı. Suriye İçişleri Bakanlığı 2013 yılından bu yana kayıp olan doktor ve eski santranç şampiyonu Rania El Abbasi'nin çocuklarının öldürüldüğüne dair delillere ulaşıldığını açıkladı. İlk incelemelerde Şam'daki Tadamon katliamının faili Emcet Yusuf'un olayla bağlantılı olduğu belirtildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü, yeni delillerin toplandığını ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Türk Kızılay 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Türk Kızılay bu yılki vekaletle kurban kampanyası kapsamında yurt içi ve yurt dışında toplam 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Kızılay kurban organizasyonu kapsamında başta Suriye olmak üzere Irak, Yemen ve birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştırdı. Suriye'de gerçekleştirilen dağıtımlarla binlerce aileye bayram sevinci yaşatılırken yurt dışındaki faaliyetler kapsamında yaklaşık 4.132.000 ihtiyaç sahibi

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

aşkım gözlerin neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ve Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alındı. Şara, yaptırımların kaldırılmasının ekonomik toparlanma açısından önemine dikkat çekerken, Trump ise Suriye'de istikrar ve yeniden yapılanma sürecine destek verilmesinin önemini vurguladı. İki lider temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan Japonya ile İHA alanında işbirliği vurgusu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin insansız hava araçları alanında Japonya ile ortak geliştirme ve üretime hazır olduğunu söyledi. Japon basınına konuşan Fidan, iki ülkenin savunma sanayi, enerji, dijital dönüşüm ve teknoloji alanında güçlü işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri-İran görüşmelerine de değinen Fidan, tarafların anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan NATO zirvesi için hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, suçlara karışan herkes adalet önünde hesap verecek. Suriye Dışişleri

Hasan Şeybani, Suriye halkına karşı suç işleyen herkesin adalet önünde hesap vereceğini söyledi. Açıklama, 2013 yılından bu yana kayıp olan Doktor Ranya El Abbasi'nin çocuklarının hayatını kaybettiğine dair yeni bulguların ortaya çıkmasının ardından geldi. Şeybani, adalet ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı kalacaklarını vurgulayarak suçlara karışanların yargı önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer, gerçeğin ortaya çıkarılması ve mağdur aileler için adaletin sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

Suriye ve Suudi Arabistan'dan ortak eğitim ve Çalıştay hamlesi. Suriye ile Suudi Arabistan arasında yolsuzlukla mücadele ve varlıkların geri kazanılması alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir mütabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında iki ülke arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak, ortak eğitim programları ve çalıştaylar düzenlenecek. Yetkililer mütabakatın şeffaflık, hesap verilebilirlik ve yolsuzlukla mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Trump, Tombere'yi Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak atadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tombere'yi aynı zamanda Irak Özel Temsilcisi olarak atadığını açıkladı. Trump, Berry'in Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ve Irak ile ilişkilerin geliştirilmesinde önemli görevler üstleneceğini belirtti.

öldürülmesine karıştığı açıklandı. Suriye İçişleri Bakanlığı 2013 yılından bu yana kayıp olan doktor ve eski santranç şampiyonu Rania El Abbasi'nin çocuklarının öldürüldüğüne dair delillere ulaşıldığını açıkladı. İlk incelemelerde Şam'daki Tadamon katliamının faili Emcet Yusuf'un olayla bağlantılı olduğu belirtildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü, yeni delillerin toplandığını ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Türk Kızılay 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Türk Kızılay bu yılki vekaletle kurban kampanyası kapsamında yurt içi ve yurt dışında toplam 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Kızılay kurban organizasyonu kapsamında başta Suriye olmak üzere Irak, Yemen ve birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştırdı. Suriye'de gerçekleştirilen dağıtımlarla binlerce aileye bayram sevinci yaşatılırken yurt dışındaki faaliyetler kapsamında yaklaşık 4.132.000 ihtiyaç sahibine destek sağlandı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Kendinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

ilk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy. Adını sen koy.

olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ve Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alındı. Şara, yaptırımların kaldırılmasının ekonomik toparlanma açısından önemine dikkat çekerken, Trump ise Suriye'de istikrar ve yeniden yapılanma sürecine destek verilmesinin önemini vurguladı. İki lider temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan Japonya ile İHA alanında işbirliği vurgusu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin insansız hava araçları alanında Japonya ile ortak geliştirme ve üretime hazır olduğunu söyledi. Japon basınına konuşan Fidan, iki ülkenin savunma sanayi, enerji, dijital dönüşüm ve teknoloji alanında güçlü işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri İran görüşmelerine de değinen Fidan, tarafların anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan NATO zirvesi için hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, suçlara karışan herkes adalet önünde hesap verecek. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye halkına karşı suç işleyen herkesin adalet önünde hesap vereceğini söyledi. Açıklama, 2013 yılından bu yana kayıp olan Doktor Ranya El Abbasi'nin çocuklarının hayatını kaybettiğine dair yeni bulguların ortaya çıkmasının ardından geldi. Şeybani, adalet ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı kalacaklarını vurgulayarak suçlara karışanların yargı önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer gerçeğin ortaya çıkarılması

Suriye ve Suudi Arabistan'dan ortak eğitim ve Çalıştay hamlesi. Suriye ile Suudi Arabistan arasında yolsuzlukla mücadele ve varlıkların geri kazanılması alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir mütabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında iki ülke arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak, ortak eğitim programları ve çalıştaylar düzenlenecek. Yetkililer mütabakatın şeffaflık, hesap verilebilirlik ve yolsuzlukla mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Trump, Tombeli'yi Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak atadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tombeli'yi aynı zamanda Irak Özel Temsilcisi olarak atadığını açıkladı. Trump, Beri'nin Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ve Irak ile ilişkilerin geliştirilmesinde önemli görevler üstleneceğini belirtti.

karıştığı açıklandı. Suriye İçişleri Bakanlığı 2013 yılından bu yana kayıp olan doktor ve eski santranç şampiyonu Rania El Abbasi'nin çocuklarının öldürüldüğüne dair delillere ulaşıldığını açıkladı. İlk incelemelerde Şam'daki Tadamon katliamının faili Emcet Yusuf'un olayla bağlantılı olduğu belirtildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü, yeni delillerin toplandığını ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Türk Kızılay 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Türk Kızılay bu yılki vekaletle kurban kampanyası kapsamında yurt içi ve yurt dışında toplam 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Kızılay kurban organizasyonu kapsamında başta Suriye olmak üzere Irak, Yemen ve birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştırdı. Suriye'de gerçekleştirilen dağıtımlarla binlerce aileye bayram sevinci yaşatılırken yurt dışındaki faaliyetler kapsamında yaklaşık 4.132.000 ihtiyaç sahibine destek sağlandı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Sitenizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ve Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alındı. Şara, yaptırımların kaldırılmasının ekonomik toparlanma açısından önemine dikkat çekerken, Trump ise Suriye'de istikrar ve yeniden yapılanma sürecine destek verilmesinin önemini vurguladı. İki lider temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan Japonya ile İHA alanında işbirliği vurgusu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin insansız hava araçları alanında Japonya ile ortak geliştirme ve üretime hazır olduğunu söyledi. Japon basınına konuşan Fidan, iki ülkenin savunma sanayi, enerji, dijital dönüşüm ve teknoloji alanında güçlü işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri-İran görüşmelerine de değinen Fidan, tarafların anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan NATO zirvesi için hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, suçlara karışan herkes adalet önünde hesap verecek. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye halkına karşı suç işleyen herkesin adalet önünde hesap vereceğini söyledi. Açıklama, 2013 yılından bu yana kayıp olan Doktor Ranya El Abbasi'nin çocuklarının hayatını kaybettiğine dair yeni bulguların ortaya çıkmasının ardından geldi. Şeybani, adalet ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı kalacaklarını vurgulayarak suçlara karışanların yargı önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer, gerçeğin ortaya çıkarılması ve mağdur aileler için adaletin sağlanmasının öncelikle

Suriye ve Suudi Arabistan'dan ortak eğitim ve Çalıştay hamlesi. Suriye ile Suudi Arabistan arasında yolsuzlukla mücadele ve varlıkların geri kazanılması alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir mütabakat.

WhatsApp'ta imzalandı. Anlaşma kapsamında iki ülke arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak, ortak eğitim programları ve çalıştaylar düzenlenecek. Yetkililer mütabakatın şeffaflık, hesap verilebilirlik ve yolsuzlukla mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Trump, Tombeli'yi Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak atadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tombeli'yi aynı zamanda Irak Özel Temsilcisi olarak atadığını açıkladı. Trump, Beri'nin Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ve Irak ile ilişkilerin geliştirilmesinde önemli görevler üstleneceğini belirtti.

öldürülmesine karıştığı açıklandı. Suriye İçişleri Bakanlığı 2013 yılından bu yana kayıp olan doktor ve eski santranç şampiyonu Rania El Abbasi'nin çocuklarının öldürüldüğüne dair delillere ulaşıldığını açıkladı. İlk incelemelerde Şam'daki Tadamon katliamının faili Emcet Yusuf'un olayla bağlantılı olduğu belirtildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü, yeni delillerin toplandığını ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Türk Kızılay 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Türk Kızılay bu yılki vekaletle kurban kampanyası kapsamında yurt içi ve yurt dışında toplam 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Kızılay kurban organizasyonu kapsamında başta Suriye olmak üzere Irak, Yemen ve birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştırdı. Suriye'de gerçekleştirilen dağıtımlarla binlerce aileye bayram sevinci yaşatılırken yurt dışındaki faaliyetler kapsamında yaklaşık 4.132.000 ihtiyaç sahibine destek sağlandı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ayrana daldım, bulgura saldım. Selam verdi gördün mü? Selamı almadın mı? Çevir kazı yanmasın. Aman kız uyanmasın. Türkünün sonu geldi gari. Acıktı bu abi. Türkünün sonu geldi gari.

0: Seni hiç terk etmeyeceğimi söylesem. Beni sevebilir misin?
1: Seni seviyorum.
2: Ben de seni.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ve Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alındı. Şara, yaptırımların kaldırılmasının ekonomik toparlanma açısından önemine dikkat çekerken, Trump ise Suriye'de istikrar ve yeniden yapılanma sürecine destek verilmesinin önemini vurguladı. İki lider temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan Japonya ile İHA alanında işbirliği vurgusu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin insansız hava araçları alanında Japonya ile ortak geliştirme ve üretime hazır olduğunu söyledi. Japon basınına konuşan Fidan, iki ülkenin savunma sanayi, enerji, dijital dönüşüm ve teknoloji alanında güçlü işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri-İran görüşmelerine de değinen Fidan, tarafların anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan NATO zirvesi için hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Şeybani, suçlara karışan herkes adalet önünde hesap verecek. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye halkına karşı suç işleyen herkesin adalet önünde hesap vereceğini söyledi. Açıklama, 2013 yılından bu yana kayıp olan Doktor Ranya El Abbasi'nin çocuklarının hayatını kaybettiğine dair yeni bulguların ortaya çıkmasının ardından geldi. Şeybani, adalet ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı kalacaklarını vurgulayarak suçlara karışanların yargı önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer, gerçeğin ortaya çıkarılması ve mağdur aileler için adaletin sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

Suriye ve Suudi Arabistan'dan ortak eğitim ve Çalıştay hamlesi. Suriye ile Suudi Arabistan arasında yolsuzlukla mücadele ve varlıkların geri kazanılması alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir mütabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında iki ülke arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak, ortak eğitim programları ve çalıştaylar düzenlenecek. Yetkililer mütabakatın şeffaflık, hesap verilebilirlik ve yolsuzlukla mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Trump, Tombere'yi Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye görevlerinin yanı sıra Irak özel temsilcisi olarak atadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi Tombere'yi aynı zamanda Irak özel temsilcisi olarak atadığını açıkladı. Trump, Berry'in Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ve Irak ile ilişkilerin geliştirilmesinde önemli görevler üstleneceğini belirtti.

öldürülmesine karıştığı açıklandı. Suriye İçişleri Bakanlığı 2013 yılından bu yana kayıp olan doktor ve eski santranç şampiyonu Rania El Abbasi'nin çocuklarının öldürüldüğüne dair delillere ulaşıldığını açıkladı. İlk incelemelerde Şam'daki Tadamon katliamının faili Emcet Yusuf'un olayla bağlantılı olduğu belirtildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü, yeni delillerin toplandığını ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Türk Kızılay 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Türk Kızılay bu yılki vekaletle kurban kampanyası kapsamında yurt içi ve yurt dışında toplam 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Kızılay kurban organizasyonu kapsamında başta Suriye olmak üzere Irak, Yemen ve birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştırdı. Suriye'de gerçekleştirilen dağıtımlarla binlerce aileye bayram sevinci yaşatılırken yurt dışındaki faaliyetler kapsamında yaklaşık 4.132.000 ihtiyaç sahibine destek sağlandı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, bugünkü yayın konuğumuz kiliste gayrimenkul sektöründe faaliyet yürütmekte olan İbrahim Bey. İbrahim Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz, sağ olun, bizler de iyiyiz. İbrahim Bey, öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız?
1: Ben İbrahim Yılmaz, 15 yıldan beri gayrimenkul sektöründeyim. Üniversite mezunuyum. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Aslen kilisiyim, kilise yaşıyorum.
0: İbrahim Bey, gayrimenkul sektörüne ilginiz nasıl başladı?
1: Aslında bakacak olursak gayrimenkul sektörüne Suriyelilerin gelmesiyle başladım diyebilirim. Suriyelilerin hiç bilmedikleri bir ülke veya illere dağılımında bu illerde nasıl bir yaşam sunacakları, sürecekleri konusunda onları doğru yönlendirmek adına bu sektöre girdim diyebilirim.
0: İbrahim Bey, gayrimenkul sektöründe verdiğiniz hizmet ve projelerden bize biraz bahseder misiniz?
1: Dediğim gibi 14-15 yılları içerisinde bu sektörde faaliyet gösteriyorum. Bu yıllar içerisinde çeşitli emlak ofisi, yapı müteahhitleri, inşaat ofisi, çalışım firmalar, Çirtikoğlu İnşaat, Prime Group Yatırım ve İnşaat, hala yapım devam etmekte olan birçok projede yer almaktayım.
0: Peki kiliste gayrimenkul piyasasındaki son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Oluşan veya oluşturulmaya çalışan algı, Suriyeliler gidince piyasa nasıl olur, düşer mi, yükselir mi? Bu herkesin merakla beklediği bir konu. Arsa, ev, arazi veya araba fiyatlarının düşüp düşmemesi, dediğim gibi hani Suriyeliler geldiğinde nasıl yükseldiyse gidince düşer mantığı var.
0: Kilis küçük bir il olmasına rağmen yerli halkın yanı sıra Suriyeliler ve 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında çevre illerden birçok göç aldı. Bu durum gayrimenkul sektörünü nasıl etkiledi?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Suriyelilerin gelmesiyle beraber yükselen gayrimenkul fiyatlarında 6 Şubat depreminden sonra da yükselen bir gayrimenkul fiyatları oldu. Olmadı diyemeyiz. Bunu tüm Türkiye, tüm illerde hissetti, yaşadı ve gördü. Hani arz talep dengesizliği oluştu. Fiyatların yükselmesi oldukça etken rol oynadı diyebiliriz.
0: Yani yaklaşık bir 14 yıl önce Suriye'de savaşın meydana gelmesiyle, orada yaşanan savaş sebebiyle birçok Suriyeli Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etti. Yani Türkiye Cumhuriyeti kapılarını açtı Suriyeli insanlara. Bu insanlar Kilis'te ya da gerek ülkemizde hem Suriyeli olarak ve Suriye vatandaşı olup da Türk vatandaşlığı alan Suriyeliler mevcut. Kilis'te bu insanların gayrimenkul sektöründe herhangi bir faaliyetleri mevcut mu hali hazırda?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Hali hazırda zaten Suriye'de inşaat sektöründe olan birçok Suriyelinin savaş sebebiyle Türkiye veya Kilis'e yerleşmeleri sonucunda bu faaliyetlerini devam ettirmeleri elbette mümkün. Gerekli evrak, belgeleri taşınması sonucu. Şu an tanıdığım birçok Suriyeli yapı firması var, müteahhit var, öyle söyleyeyim. Suriyelilerin gelmesiyle birlikte yükselen gayrimenkul fiyatları deprem sonrası da artışı gösterdi. Çünkü çevre illerden göç alması, halihazırda mevcut boş olan daire, arsa veya arazilerin artan talebi üzerine fiyatların artmasına neden oldu.
0: Peki İbrahim Bey, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladılar. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
1: Yani açıkçası kendim ve ülkem adına konuşmak gerekirse evet, bizi mutlu etti. Çünkü 14, neredeyse 15 yıla yakın bir süredir memleketlerinin ayrı, ülkelerinin ayrı, hiç bilmedikleri topraklarda yaşıyorlar.
0: Bizler de Yurt FM ailesi olarak ülkelerine dönmeye başlayan Suriyeli kardeşlerimize yeni Suriye'de mutluluk, huzur, barış, adalet
1: ve savaşın olmadığı bir dünya diliyoruz.
0: Evet. İbrahim Bey, peki son olarak Suriyelilerin ülkelerine dönüşleriyle gayrimenkul sektöründe ne gibi avantajlar ve dezavantajlar meydana gelir?
1: Az önce belirttiğim gibi gayrimenkul fiyatlarında düşüş olması bekleniyor. Ama düşer, ama düşmez, kimse bilmiyor neyin olacağını. Yapılan her bir inşaatın maliyetine bakacak olursak fiyatların düşmemesi gerektiğinin bilincindeyiz. Zaman ne gösterir, bekleyip görmek lazım.
0: İbrahim Bey, bizler de Yurt FM ailesi olarak bizleri bu konuda bilgilendirdiğiniz için size çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yayınımıza katıldığınız için, bize faydalı bilgiler verdiğiniz için size çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim. Kolay gelsin, çalışmalar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.

Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizleri yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden takip edebilir ve 97.8 MHz yurtfm frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Gün akşam oldu. Yorulmuş olmalıyız. Her gün aynı tempo ve benzer uğraşlar.
1: Gün akşam oldu. Gün akşam oldu.
0: Haklısınız. Yorgunluğumuzu bir fincan kahve ya da bir bardak çay ile giderirken, bunların yanında bir tatlı sohbet, bir dost sesi duymak isterseniz sesimize kulak verebilirsiniz.
1: Gün akşam oldu.

Dostlarımız ve nihayet beklenen, tre, beklenmeyen veya her ikisi de olabilecek olan an geldi. Yani gün akşam oldu. Bekleyenler de var elbette, beklemeyenler de var. Beklemeyenler umuyoruz bu programımızı dinleyince artık bekler olurlar. Gün akşam oldu isimli programımızda gün akşam olma kuşağında. İyi olmanızı ümit ediyoruz. İnşallah iyisinizdir. Ve programımız vesilesiyle biraz daha iyi olacağınızı da varsayıyoruz. Ne yalan söyleyelim, böyle de bir ümidimiz var. Bu ümidi de saklı tutmuyoruz. Apaçık söylüyoruz değerli dostlarımız. Şöyle bir baktım Adnan Özer'in şiirine, özellikle Yol Şarkıları isimli şiirine baktım. Ondan bazı bölümler mi diyeyim bakayım, belki tamamını da okuyabilirim. Çok uzak görünmüyor. Yol Şarkıları özellikle bir göçmenin dilinden yazılabilecek bir eser, bir şiir. Özellikle bu şiir kitabıyla ödül aldığına göre bu şiirde bir iş var derler bizim oralarda. Demek ki bir farklılık var diğer şiirlere nazaran. Bu şiirde ve bu şiir kitabında bir farklılık olsa gerektir. Onu aktaralım, devam edelim değerli dostlarımız.

Geçiyor Balkan günlerim bir elmanın nazik soyuluşunda. Kalpte yaratır diyor Ayaz'da türküm, kanıyor her yola koyuluşumda. Ölümün dişlediği bir meyveymiş geçmiş özlemi, çocukluğun çürüyüp yapışması deriye. Ah o kar fısıltılı bahçeler, dedemi, amcamı, hele de babamı çağırırlar mı geriye? Trakya, nasıl ayrılırım senden? Sıvalı kerpiç bacalardan duman tüterken, nasıl da camlarda kaldı süzgün gözlerin, akraba hayat, durdurak yok bir daha, siliyor evime her seyahat. Evsizin evini özlerim şimdi, eşikte gölgesiyle. Ah o inatçı, gürlek meşeler, kökümü, omcamı, hele de ilk sevdamı, tutarlar mı bir teviye? Balkan içleri bodur, kavi meşeler, kuru bir öksürük içimde keder. Bir kara duygundum ya, vereme kardım sonunda. Canımın içini özlerim şimdi, üşüyen nefesiyle. İstanbul dönmesem sana, dönmesem ekmek kavgasına. Annem gitti, hastane kapılarında. Bir eşim vardı, dağ arpası saçlı, o da gitti. Dökülür şimdi ıslığım Ayaz'ın ırmağına. Ah Trakya, kumru cumalar, üveyik cumartesiler ülkesi. Belki ben dönemeyeceğim ama mutlaka dönecek cesedim sana. Göçmenlik hatrına.

Belki de tekrar oraya gittiğiniz anılarınız canlanıyor ama anılarınızın yanında, daha doğrusu anılarınızın içinde olan diğer hem nesneler hem canlılar olmuyor. Bitkiler olmuyor. Ne kaldı geriye? Bitkiler, hayvanlar, nesneler başka? Ülkeler var bir de, bakın nereden nereye gittik ya. Ama öyledir değil mi, anılarınız baktığınızda, gittiğinizde aynı insanlar olmayacak tabii ki, zaman geçmiş üzerinden. Nesneler aynı şekilde durmayacak. Bitkiler bile belki yerini bir takım taş betonlara bırakmış olabilecek. Bırakmasa bile sizin anılarınızda olan bitkilerin yerini başka bitkiler almış olacak. Değil mi? Garip bir durum. Ama çok üzgün bitirmiş yol şarkılarında, gitmiş gelmiş bir göçebelik yaşamış Trakya, İstanbul veya başka yerler. Trakya'da yaşadığı belli bir oranın sıvalı kerpiç bacalarından, oranın insanından, o süzgün gözlerden, akrabalı bir hayattan, İstanbul'un o büyük şehrin, o efendim neyine diyelim, haralasına, gürelesine, o kalabalığına, o trafiğine belki de alışabilmek kolay olması gerektir. Hepimiz için geçerli. İnce bir sızı var tabii ki bu şiirde. Bu şiiri iyi ki okumuşum dedim kendime. O ince sızıyı ben de içimde hissettim. Umuyorum sizlere de hissetmişizdir. Ama sizi üzmek değil amacımız, ama yeryüzünde istemeseniz de gurbet yaşayacaksınız. İstemeseniz de ayrılıklar yaşayacaksınız. Ama bu bilinçli bir seçim olacak, ama isteğinizin dışında olacak. Hayat böyle. Bir vesileyle bir yere ulaşmak için ister istemez bulunduğunuz yerden ayrılmak durumunda kalacaksınız. İşte bir ayrılık. Her ayrılık güzel olmayabilir, her ayrılık çirkin olmayabilir. Her ayrılık bizi üzmeyebilir. Bazen ayrılık, yani bir yerden ayrılmak, başka bir yere gitmek, kavuşmak anlamına da gelebilir. Değil mi? Bu anlamda güzel bir eserdi. Tebrik edelim. Birincilik alan bu eserden dolayı şiirin yazarını Adnan Özel'i. Değerli dostlarımız, öyleyse güzel bir eser dinleyelim. Şimdi vaktimizi salt cümlelere ayırmayalım. Güzel bir ayrılık şarkısı olsun, yol şarkısı olsun, türküsü olsun veya sizlere armağan olsun güzel insanlar. Gün akşam oldu da sizlerle birlikteyiz. Güzel eserler, şiirler okuyoruz ve bu zaman dilimini paylaşıyoruz sizlerle. Bir sürü yol türküsü vardır. Yol, yol, yol, ayrılık, ayrılık, ayrılık, ayrılık ve yollar. Yolların teknolojinin gelişimiyle birlikte eskisi gibi etkin olması çok da mümkün değil. İnsanların hayatını bu kadar kuşatması söz konusu değil eskisi kadar. Çünkü istediğiniz an artık ulaşabilme imkanınız var her şekliyle. Daha kısa uçuşlarla günlerce gidilecek bir yere birkaç saatte gidilebiliyor. Gidilemesi bile söylediğimiz gibi telefonların, internetin vesaire icadı ile birlikte artık uzaklar yakın alıyor. Bunun bir yan etkisinden de bahsettiğimi hatırlıyorum. Yakınlarda uzaklaşabiliyor garip bir şekilde. Böyle bir durum söz konusu. Evet, bir geliyor mu şarkı türkü? Armağan olsun hepinize. Eserimizden sonra birlikteyiz.

Değerli dostlar, bu güzel eseri dinledik. Öncesinde güzel bir şiir okuduk. Böylece gün akşam oldu, ilerliyoruz. Bazen kısa süreli ayrılıklar iyi gelebilir. Özlemeye yol açabilir. Az önce okuduğumuz şiirde de olduğu gibi. Ayrılıkların böyle de güzel bir tarafı var. Tabii ucunda kavuşmak varsa ayrılıklar da güzel oluyor değil mi? Hem giden için hem bekleyen için. O müthiş kavuşma anı herkes için özel bir durum olsa gerektir. Ama o kavuşma anının gerçekleşmesi için de ayrılık gerekiyor. Bakın, demek ki olumsuz diye nitelendirdiğimiz bir olay, kavuşma anıyla birlikte tüm olumsuzluklarını silip yerini belki de bu hayatta yaşayabileceğimiz en önemli duyguya bırakıyor değil mi? Dostlar. Gökkuşağının altından geçti çocuklar. Adam şapkasında saklanan sonbaharına uzandı. Parmağını bıraktı bayan Ö. Boynumdan öptü. Beyaz bir at geçti. Yaprağın hışırtısı aşkın dili olsun dedi. Sonra döküldüm cümle boşluğuna demiş. Kim demiş? Cenk Gündoğdu. Nun kısa bir şiirini paylaştım sizlere. Sonbahar isimli eserini ondan da madem bahsettik. Öyleyse kısa bir şiiriyle onun da şiir tadını, şiir tavrını, üslubunu, zevkini her neyse bir vesileyle görmüş olun diye düşündük değerli dostlarımız. Bu arada programın sonuna geldik mi? Geldik. Son dakikalarımızı yaşıyoruz evet programımızda. Öyleyse bu son dakikalarda da güzel bir eserle veda edelim. Gün akşam oldu da bugünlük bu kadar olsun. İnşallah sizlerle tekrar görüşünceye dek sizleri Allah'a emanet ederiz. İnşallah iyi günler, güzel günler yaşayacağız.

0: gün akşam oldu. Yorulmuş olmalıyız. Her gün aynı tempo ve benzer uğraşlar.
1: Gün akşam oldu. Gün akşam oldu.
0: Haklısınız. Yorgunluğumuzu bir fincan kahve ya da bir bardak çay ile giderirken, bunların yanında bir tatlı sohbet, bir dost sesi duymak isterseniz sesimize kulak verebilirsiniz.
1: Gün akşam oldu.
0: Gün akşam oldu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ve Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alındı. Şara, yaptırımların kaldırılmasının ekonomik toparlanma açısından önemine dikkat çekerken, Trump ise Suriye'de istikrar ve yeniden yapılanma sürecine destek verilmesinin önemini vurguladı. İki lider temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan Japonya ile İHA alanında işbirliği vurgusu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin insansız hava araçları alanında Japonya ile ortak geliştirme ve üretime hazır olduğunu söyledi. Japon basınına konuşan Fidan, iki ülkenin savunma sanayi, enerji, dijital dönüşüm ve teknoloji alanında güçlü işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri İran görüşmelerine de değinen Fidan, tarafların anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan NATO zirvesi için hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, suçlara karışan herkes adalet önünde hesap verecek. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye halkına karşı suç işleyen herkesin adalet önünde hesap vereceğini söyledi. Açıklama, 2013 yılından bu yana kayıp olan Doktor Ranya El Abbasi'nin çocuklarının hayatını kaybettiğine dair yeni bulguların ortaya çıkmasının ardından geldi. Şeybani, adalet ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı kalacaklarını vurgulayarak suçlara karışanların yargı önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer, gerçeğin ortaya çıkarılması ve mağdur aileler için adaletin sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

Suriye ve Suudi Arabistan'dan ortak eğitim ve Çalıştay hamlesi. Suriye ile Suudi Arabistan arasında yolsuzlukla mücadele ve varlıkların geri kazanılması alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir mütabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında iki ülke arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak, ortak eğitim programları ve çalıştaylar düzenlenecek. Yetkililer mütabakatın şeffaflık, hesap verilebilirlik ve yolsuzlukla mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Trump, Tombere'yi Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak atadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tombere'yi aynı zamanda Irak Özel Temsilcisi olarak atadığını açıkladı. Trump, Berry'in Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ve Irak ile ilişkilerin geliştirilmesinde önemli görevler üstleneceğini belirtti.

Kadının öldürülmesine karıştığı açıklandı. Suriye İçişleri Bakanlığı 2013 yılından bu yana kayıp olan doktor ve eski santranç şampiyonu Rania El Abbasi'nin çocuklarının öldürüldüğüne dair delillere ulaşıldığını açıkladı. İlk incelemelerde Şam'daki Tadamon katliamının faili Emcet Yusuf'un olayla bağlantılı olduğu belirtildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü, yeni delillerin toplandığını ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Türk Kızılay 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Türk Kızılay bu yılki vekaletle kurban kampanyası kapsamında yurt içi ve yurt dışında toplam 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Kızılay kurban organizasyonu kapsamında başta Suriye olmak üzere Irak, Yemen ve birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştırdı. Suriye'de gerçekleştirilen dağıtımlarla binlerce aileye bayram sevinci yaşatılırken yurt dışındaki faaliyetler kapsamında yaklaşık 4.132.000 ihtiyaç sahibine destek sağlandı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres yurtfm.org.

0: Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Hoş bulduk. Ben kitaplara bakıyordum.
0: Buyurun, rahat olun. Ne tür kitaplara bakıyorsunuz?
1: Şiir.
0: Bakın, hemen sağ tarafınızda şiir kitapları. Nerelisiniz?
1: Fas.
0: Hangi şehrinden?
1: Marakeş.
0: Kırmızı şehirdensiniz demek.
1: Nereden biliyorsunuz?
0: Sessiz dostlarımdan, kitaplardan yani. Bakın, bu kitapların hepsi benim dostumdur. Öylece durup zamana meydan okurlar. İlgilenirseniz onlarla size neler neler anlatırlar. Marakeş'te Sesler diye bir kitap var. Okudunuz mu?
1: Hayır, okumadım.
0: Elias Canetti bu kitapta kadim şehriniz Marakeş'i anlamaya çalışır. Marakeş'in gündelik hayatı, çarşıları, türbeleri, dilencileri, develeri, sözlü kültürü, insanlarındaki o renklilik, canlılık, doğallık. Kısacası Marakeş'te yaşamın ritmi hayrete düşürür Canetti'yi.
1: Çok merak ettim. Hemen alıp okuyacağım.
0: Marakeş'in anlamı ne?
1: Tanrı'nın ülkesi anlamına geliyor. Berberice bir kelime.
0: Şimdi söyleyin bakalım. Neden geldiniz Tanrı'nın ülkesinden medeniyetlerin beşiği Anadolu'ya?
1: Tanışmak için.
0: Kiminle tanışmak için?
1: Yunus Emre'nin torunlarıyla tanışmak için.
0: Yunus'u nereden biliyorsunuz siz?
1: Ben Arapça ve Fransızca biliyorum. Bir gün Marakeş'te sizinki gibi bir sahafta Fransızca bir kitap gördüm. Üzerinde Yunus Emre divanı yazıyordu. Kitabı açtım ve ilk şiiri okudum.
0: Bildik gelenler geçtiler, gördük konanlar göçtüler. Aşk şarabın içen canlar, uymaz göçmeye konmaya.
1: Ezbere biliyorsunuz.
0: Niye şaşırıyorsunuz? Yunus bu. Sizi ta Kuzey Afrika'dan alır, buraya getirir. Bize de aşk diyarını gezdirir. Sonra ne oldu? Anlatın lütfen.
1: Sonra kitabı elimden bırakamadım. Kitaptaki bütün şiirleri okudum. Yunus Emre'yi araştırdım, ilahilerini dinledim, çok etkilendim. Yunus Emre'yi aslından okumaya, buraya gelip bu kültürü tanımaya, Yunus'un torunlarıyla tanışmaya karar verdim.
0: Sevdiniz mi Yunus'un torunlarını?
1: Evet, bu ülkeyi, bu ülkenin insanlarını seviyorum.
0: Peki nasıl yaşıyorsunuz? Nerede kalıyorsunuz?
1: Bir yıl sadece Türkçe kursuna gittim. Çok güzel geçti. Ama param bitmişti. İyi tarafı artık Türkçe biliyordum. Tercüme bürolarına başvurdum ve tercüme yapmaya başladım. Kalan zamanlarımda turistlere rehberlik de yapıyorum.
0: Çok güzel. O zaman artık buralardasın.
1: Evet, öyle gözüküyor.
0: Ben adınızı sormayı unuttum.
1: Benim adım Yusuf. Sizin adınız ne?
0: Benim adım da Alper.
1: Çok memnun oldum.
0: Ben de Yusuf. Gidiyor musun yoksa?
1: Ben aslında sizden kitap almaya gelmiştim. Bana birkaç kitap tavsiye edebilir misiniz?
0: Olur tabii, memnuniyetle. Şiir sever misiniz?
1: Evet, şiiri çok severim. Kendim de küçük şiirler yazıyorum.
0: Çok güzel. Ben mesela Sezai Karakoç'un şiirlerini çok severim. Sana da tavsiye ederim. Bence bugünün Yunus Emre'si odur. Türkiye'nin en önemli şairlerinden ve düşünürlerinden biridir. Yaklaşık 60 kitabı var.
1: Çok merak ettim. Kitaplarını görebilir miyim? Ne tarafta?
0: Sezai Karakoç'un tüm kitapları şu

0: Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyaların görülen, tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin. Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Hatırasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana, var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın? Nasıl? Beğendin mi? Bu şiirin ilk bölümü.
1: Çok güzel bir şiir. Çok beğendim. Bu kitabı alabilir miyim? Fiyatı ne kadar?
0: Bu kitap benim sana hediyem olsun.
1: Sağ olun ama kabul edemem.
0: Lütfen kabul et. Sadece küçük bir hediye.
1: Peki, çok teşekkür ederim Alper Bey. Tanıştığımıza çok memnun oldum.
0: Ben de Yusuf. Ben de çok memnun oldum. Bu şiirleri oku. Bir dahaki gelişinde Sezai Karakoç konuşalım, olur mu?
1: Peki, olur. Tekrar çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle Yusuf.

0: tahtam.
1: Sen Türkmensin, tanıdım seni. Seni ilk gördüğümde tanıdım. Sen Kerkük'lü Türkmensin belli. Başındaki camadanı bağlayışından, çakı gibi duruşundan, sen Kerkük'lü Türkmensin. Seni tanıdım bile değişinden. Sen altın köprülü Türkmensin. Konuşurken bir kolunu Kerkük'e, diğerini Erbil'e uzatıyorsun. Alnındaki su damlalarından belli. Yüzmüşsün zap suyunda. Sen altın köprülü Türkmensin. İki kebap koy bileğe, değişine kurban. Sen Erbil'li Türkmensin. Seni sağ, temiz konuşmandan tanıdım. Tarih kadar eski, yılmaz bakışlı, gök bürü minarası gibi başın dik, sen Erbil'li Türkmensin. Sazındaki tınıdan belli, mızrabı, teli, namezi, acılar diyarı. Tanıdım seni, Felegoğlu, Çolakoğlu diyarından. Telaferli Türkmensin belli. Sizler dosta ekmek tuzsunuz.

sofranıza kurban, humsumuz. Gözünün yaşı aksu gibi ak, sen tuz hurmatlısın. Elindeki su testisinden belli. Marufoğlu gibi dertli, Ali Haşim gibi cesursun. Yılmayan, yılmayan, hep dalgalanan bayraksın. Vatana kurbansın. Kurban gene, meyanından tanıdım seni. Sen Duzlavu Türkmensin. Zeynel Abidin gibi mübarek yüzün, dimdik boyun minare gibi. Boyuna hayran, gözünde reşit feri var. Tanıdım seni, sen bir dağ kuklu Türkmensin. Tanıdım seni yüzündeki barut isinden, dudağındaki çatlaktan, bileğindeki kudretten, gözyaşınla şehidini yıkayan yılmaz bir Türkmensin. Sen beşirli Türkmensin, tanıdım seni. Bereketli tarlalar nefesin, incecik akarsuyun kenarındaki huzur var yüzünde, ay yüzlüsün. Kıskandılar, zehirlediler seni. Şirinsin Zehra Rahman, hala güzelsin. Güzelliğinden tanıdım, sen taze hurmatlı Türkmensin. Şehriban narım yanağından, portakal rengi saçından, tanıdım seni bacım. Uzaklarda olsan bile içimden atamazlar seni. Bir aşk rüzgarı eser telaferden mendeliye, kuş olur selam dağıtır Türkmen eliye. Bilirim selamınız baş üste dersin her daim. İşte ondandır tanırım seni. Sen Mendelili Türkmensin. Hepinizi tanıyorum. Hepinizi tanıyorum. Siz Türkmensiniz. Acıların yumağı, sabrın çanağı, bütün fırtınalara inat, özgürlüğe susamış, özgürlüğün bayrağı. Tanıdım sizi. Siz Türkmensiniz.

0: kaldı.
1: Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye A2-B1. Türkiye'de Spor.
2: Başlıca Türk sporları. Dünyadaki ilk spor okullarından biri Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı Sarayı'nda açıldı. Türkiye'de sporun geçmişi çok eskidir. Milattan önceki dönemlere ait belgelerde Türk hakanlarının avlanma, ok atma, ata binme biçimlerine ait bilgiler bulunmaktadır. Türklerin hem Orta Asya'daki hem de Anadolu'daki hayatlarında atın özel bir yeri vardır ve atlı sporlar en eski Türk sporlarıdır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de spor çok önemli olmuştur. O dönemlerde saraylarda spor okulları vardı ve iyi eğitimli sporcular bu okullarda yetişiyordu. Fatih Sultan Mehmet zamanında dünyadaki ilk spor okullarından biri Osmanlı Sarayı'nda açılmıştır. Geleneksel Türk sporları cirit, okçuluk, avcılık, binicilik, matrak, kılıç kalkan sporu ve güreştir. Özellikle Kırkpınar yağlı güreşleri güreşin simgesidir.

0: Yurt hasreti çekenlerin sesi. Yurt FM.
1: İmansız askerin, korkak paşanın bir boyuna bir de enine tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine bir de kanına tükür. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime, bir de kanuna tükür. İlaç olsa içme düşmantasından. Sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından, bir yüzüne, bir de canına tükür. Millet barasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede sahte bir kahraman varsa, bir resmine, bir de şanına tükür. Kesmekle kısalmaz cömertin eli, yiğidin adına eklerler deli, baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna, bir de sinine tükür. Bırak hesabını ölüm kalımın, İnanmışa zulmün eki zalimin, manayı reddeden sözde alimin, bir ilmine, bir de fenine tükür. Bir ilmine,

0: Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.
1: Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.
0: Arkadaşım eş,

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ortaklığıyla Suriye'ye başlatılan doğal gaz tedariğinin bölgesel güvenlik ve kalkınmaya önemli katkı sağladığını söyledi. Enerji alanındaki stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere sürecinde gelinen son durum ele alındı.

YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile Ocak ayında imzalanan mutabakat kapsamında 30 YPG mensubunu serbest bıraktı. Haseke Valiliğinden yapılan açıklamada adımın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecinin bir parçası olduğu belirtildi. Suriye yönetimi Mayıs ayında da 88 YPG mensubunu serbest bırakmıştı.

Ortak sayısı Mayıs ayında 11.801'e yükseldi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Ömer Hasri, Mayıs 2026'da Suriye hava sahasından 11.801 uçağın geçiş yaptığını açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre %378 artış kaydedilen bu rakamın Suriye hava sahasında duyulan güvenin yeniden kazanıldığını gösterdiği belirtildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Hasri, hava seyri sefer hizmetlerini geliştirme çalışmalarının süreceğini ve geçiş trafiğinin daha da artmasının hedeflendiğini söyledi.

Şam Üniversitesi öğrencileri Esed rejimi döneminde zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi'yi anmak için toplandı. Şam Üniversitesi öğrencileri Devrik Beşer Esed rejimi tarafından alıkonularak zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi ve ailesini anmak için üniversite kampüsünde saygı duruşunda bulundu. Etkinlikse öğrenciler Rania ve çocuklarını unutmayacağız ve zorla kaybetmelere hayır yazılı pankartlar taşıdı. Doktorlar adaletin sağlanması ve kayıpların akıbetinin aydınlatılması çağrısında bulundu.

de İsrail'in kontrol noktaları kurduğu öne sürüldü. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ve Dera kırsalında askeri faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri Dera'nın batısındaki Mariye köyü ile Kuneitra kırsalındaki bazı noktalarda geçici kontrol noktaları kurarak araç ve kişileri denetledi. Bölgede bir çobanın açılan ateş sonucu yaralandığı da aktarıldı. Güvenlik kaynakları ve araştırmacılar İsrail'in sınır hattında fiili bir güvenlik kuşağı oluşturmaya çalıştığını öne sürerken İsrail tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik'ten yeni görevine ilişkin paylaşım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Irak Özel Temsilciliği görevine de atandı. Berik açıklamasında Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtirken, bölgedeki müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve işbirliğini artırmasının önemine dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran ile önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini ve önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının da kısa süre içinde sonuçlanmasının beklendiğini ifade etti. İsrail ve Hizbullah'a ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Trump, tarafların karşılıklı saldırılardan kaçınma konusunda uzlaştığını öne sürdü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Var olsun.
1: Muhteşem.
0: Çok değerli Tebrizli. Üstad Cavit Tebrizli.
2: Çok teşekkür ediyorum.
0: Sen de sağ ol sevgili var Selma.
1: Var evet, gene dayanamadım.
2: Çok sağ ol. Hiç dayanama. Hiç gel dayanama. Ben söyle.
1: Aynen.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun birinci bölümünü aktaracağız.

Yunan tarihi. Mayıs 1040'ta Selçukluların Dandanakan zaferinden sonra Oğuz ili veya diğer adı ile Türkmen ili dalgalar halinde yurt tutmak üzere Ön Asya'ya intikal ederken birçok Türkmen boyu ve oymakları 1063 yılından itibaren Suriye'ye girerek kendi hayat şartlarına uyabilecek bölgeleri vatan edinmişlerdi.

tarafında, Laskiye'den güneyde, Şam'a doğru ve iç kısımda da Asi Irmağı Vadisi boyunca Hama, Humus ve Şam istikametine gelmişti. Anadolu Selçuklu Sultanı Kutalmışoğlu Süleyman 1077-1086 Çukurova, Maraş, Gaziantep, Antakya bölgeleri ile birlikte Halep-Laskiye hattının kuzeyinde kalan bölgeleri Ermeni ve Bizanslılardan fethederken Suriye Selçuklu Sultanı Tutuş 1078-1095 Sinan Yarımadası'na kadar uzanan Suriye, Lübnan, Ürdün ve Filistin'i Fatimilerden almıştır. Suriye Selçuklu Devleti'nin zaafa uğramasından sonra kuzeyde Halep bölgesinde Musul Atabeyleri, güneydeki Şam bölgesinde ise Börüler veya Tutiginler adındaki Şam Atabeyleri hakim oldular. Bu devrede Halep bölgesine Oğuz boylarından yuvalara mensup Yaraklı Türkmenleri kendilerinden önce buraya gelerek yurt tutan Türkmenler gibi dirlik sahibi oldular. Musul Atabeyi İmamettin Zengi'nin oğlu Nurettin Mahmut Zengi 1146-1174-1154 yılında Şam Atabeyliğine son vererek böylelikle bütün Suriye'yi Musul Atabeyine bağlamış oldu. Daha sonra kumandanlarından Selahaddin Eyyubi vasıtasıyla 1171 yılında Mısır Fatımi Devleti'ni de ortadan kaldırarak kudretinin en büyük derecesine erişti. Daha sonraları Atabey Devleti'ne Selahaddin Eyyubi'nin kurduğu Eyyubiler Devleti 1187-1250, ona da Türk Memluk Sultanlığı 1250-1517 tarihlerinde yerine geçmiştir. ...1243 yılında Anadolu Selçuklu ordusu Köse Dağ Muharebesi'nde Moğollara mağlup olunca Anadolu'daki nizam bozulmuş, dolayısıyla bazı Türkmen boyları Anadolu'dan ayrılarak Memlük Sultanlığına bağlı olan Suriye'ye göçmüşlerdir. Sultan Baybars 1260-1277 zamanında 40 bin çadırlık büyük bir Türkmen topluluğu Halep bölgesine gelerek yerleşmişlerdi. Bunların kışlığı Kuzey Suriye, yaylakları ise Maraş Uzun Yayla ve Sivas'a kadar uzanmaktaydı. Böylelikle 13. yüzyılın ikinci yarısında bilhassa Suriye'nin kuzeyi tam manasıyla Türkmen yurdu haline gelmişti. Bunlar Türkmen ilinin tarihi yapısına uygun şekilde Bozok ve Üçok teşkilatını da muhafaza etmekteydiler. Bozoklar Amik Ovası'ndan itibaren doğuya doğru Halep bölgesinde ve buradan da Asi Irmağı Vadisi boyunca Şam bölgesine kadar yaygındılar. Bozoklu Türkmenler içinde en mühimleri Bayat, Avşar, Beydili ve Döyer boyuna mensup olan Oymaklar yer almaktaydı. Üçoklar ise Amik Ovası'ndan güneye doğru Laskiye ve Şam istikametinde Ensariye Dağları'nın batısında oturmaktaydılar. Bunların en meşhurları Yüreğir, Yuva, Kınık, Bayındır, Salur ve Eymür boylarına bağlı oymaklardı. Kaynaklarda Suriye'nin kuzeyinde oturan Türkmenlere Halepli Türkmenler, güneyinde oturanlara ise Şamlı Türkmenleri denmektedir.

14. yüzyılda varlıklarını gösteren bu kaderli Türkmenleri, Kuzey Suriye'de oturan Bayatlara, Akkoyunlular, Bayındırlar, Karakoyunlular, yuva boyuyla Ramazanoğulları, yüreğir boyu ile doğrudan doğruya alakalıdırlar. Bundan başka Köpekli, Gündüzlü ve Kutbeyliler, Avşar boyuna İnanlılar, Beğendili boyuna Bozcalılar, Pehlivanlılar ve Reyhanlılar, Bayat boyuna bağlı Halepli Türkmenlerindendiler.

yılından sonra Anadolu'ya yerleşen Kara Tatarı Türkistan'a geri götürünce Halepli Türkmenleri yurtlarını muhafaza ettikleri halde Güney Suriye'de oturan Şambaya'da başta olmak üzere Şamlı Türkmenleri genellikle kuzeye ve İç Anadolu'ya tekrar dönmüşlerdi. Halde Güney Suriye'de oturan Şambaya'da başta olmak üzere Şamlı Türkmenleri genellikle kuzeye ve İç Anadolu'ya tekrar dönmüşlerdi. Halde Güney Suriye'de oturan Şambaya'da başta olmak üzere Şamlı Türkmenleri genellikle kuzeye ve İç Anadolu'ya tekrar dönmüşlerdi. XVII. yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun Anadolu bölümünde Celali hareketlerinin gelişmesiyle başlaması birçok köy ve kasabalar harabe haline gelmişti. Aynı şekilde Halep'in kuzeyindeki Azez, Bab ve Münbiç'e bağlı bazı köyler ile Urfa vilayetinin güneyindeki Harrem ve Culap havzası ile Fırat ırmağına dökülen Belih ırmağı boyu ve Fırat boyundaki Balis ve Rakka bölgelerinde yer yer bu tahribattan zarar görmüştür. Bu bölgedeki Celalilerin en büyüğü 1603-1607 yılları arasında Antep ile Halep sırasındaki havaliye hükmeden Can Polatoğlu'dur. Bilahare üzerine ordu gönderilerek bertaraf edilmiştir. XVII. asrın ortalarında Arabistan'ın Necit bölgesinden gelen Şammar Arabi aşireti Suriye çölüne hakim olduktan sonra Kuzey Suriye'deki Türkmen köylerine de baskınlarda bulunarak tahribat yapmaya başladılar. Şammar aşiretini takiben 20 sene sonra diğer bir Arap aşireti olan Hanezler bu bölgeye geldiler. Şammar aşireti Hanezlerin baskınına dayanamayarak Fırat Irmağı'nın doğu tarafına geçtiler. Şammarların yerine hakim olan Anez aşireti ise Halep'e kadar bütün Suriye çölünü hakimiyeti altına aldılar. Önce Şammar, sonra Anez aşiretinin bu yerleşme hareketleri her şeye rağmen Türkmenlerin iskan sahasına nüfuz etme kudretini gösterememiştir. Ancak Halep hattının kuzeyinde kalan Azez, Bab, Münbiç ve Harran'a bağlı birçok Türkmen köyü ile bilhassa Fırat boyundaki Balis bölgesi, Urfa'nın güneyindeki Culap havzası ve Fırat'a dökülen Belih ırmağı boyundaki Türkmen köyleri yer yer bu mücadeleler neticesinde tahribata uğramıştı. Bu durum üzerine 17. yüzyıl sonlarında nüfusu yer yer eksilen bu bölgeye kuzeye çıkmış olan Halepli Türkmenlerinden bir kısım oymaklar ile Yeni Yıl Türkmenlerine bağlı bütün Beydili obaları, Bozulus Türkmenlerinden bazı topluluklar, Harran ve Akçakale'den itibaren güneye doğru Culap ve Belih ırmakları boyunca Rakka'ya kadar iskan oldular. Bu durumda Sivas ve Amasya bölgesinde oturan Uluyörük cemaatinden İl Beyloyma, Münbiç merkez olmak üzere bütün çevre köylerine ve Kilis istikametine yerleştiler.

kısmı ise Amasya tarafında kalmıştı. Sivas-Malatya arasındaki yeni il Türkmenlerine bağlı bütün Beydili obaları ve Bozulus Türkmenlerinden bazı topluluklar Harran ve Akçakale'den itibaren güneye doğru Culap ve Bereh ırmakları boyunca Rakka'ya kadar iskan olundular. Sivas-Amasya bölgesinde oturan Uluyörük cemaatinden İl Beyli Uymağı, Münbiç merkez olmak üzere bütün çevre köylerine ve Balis istikametine yerleştirildiler. İl Beylilerin bir kısmı ise Amasya tarafında kalmıştı. Sivas-Malatya arasındaki yeni il Türkmenlerinden Beydilli'ye bağlı olan oymaklardan başka Akçakoyunlu, Musa Hacılı, Ceritilerin bir kolu olan Barak

oymağı, imanlı avşarı, çimenli oymağı, karkın ve çepni boylarına bağlı bazı topluluklar ile Bozulus'tan İzzettinli, Köçekli, İnanlı, Acurlu, Hamza, Hacılı,

ile Belih'in Fırat'a katıldığı bölgeler, çöl ikliminin hakim olduğu, sıcak ve kurak rüzgarların kavurduğu sahalar olduğu için Türkmenlerin yerleşmesine uygun değildi. Aynı zamanda çöle hakim olan Suriye tarafındaki Anezler ve Irak tarafındaki Şammarlar ile de devamlı suretle mücadele etmek mecburiyetinde kalıyorlardı. Dolayısıyla Rakka bölgesindeki bu Türkmenler ağır ağır kuzeye hicret ederek Azez, Bab, Münbiç, Cerablus, Çobanbey ve Gaziantep'in güneyinde oturan diğer Türkmen kardeşlerinin yanına intikal ettiler. Bu bölge deniz seviyesinden yüksek yayla mesafesinde olan ve Türk hayat şartlarına elverişli karakterdeki Gaziantep Ovası'nın Halep'e kadar uzanan devamı mahiyetindeki yerlerdi. Yani çöl ikliminin tesiri dışındaki sahalardı. Bu şekilde devam eden hareketler neticesinde 19. yüzyılda Rakka bölgesine yerleştirilen Türkmenlerin terk ettiği bir saha durumuna gelmişti. Bunun üzerine bu yüzyılın ikinci yarısında Toroslar üzerinde ve uzun yaylada oturan Avşar oymakları buralarda zorla iskan edilmişlerse de halen Avşarlar arasında acı hatıralar halinde nakledilen destani parçalardan anlaşıldığına göre yayla havzasına alışkın olan bu oymaklar alışkın olmadıkları çöl ikliminden ve hastalıklardan nüfus kırılmasından duçar kalmışlardı. Netice olanlarda da bir önceki Türkmen oymakları gibi daha kuzeye göçerek Münbiç'e bağlı Avşar Bucağı çevresine yerleştiler. Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizlere kıymetli vaktini ayıran tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

Sevgilim ne zaman kavuşacak? Sevgilim ne zaman?

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

Öksüz kaldık bunca yıl senden ayrı. Kucakla bizleri ana vatanım. Bitsin bu ayrılık, yetmez mi gayrı? Kucakla bizleri ana vatanım. Ayrıldık anadan sanki bir kuzu. Yanıyor içimin, tütmüyor közü. Ben Türkmen oğluyum, Türklüğün özü. Kucakla bizleri ana vatanım.

Horlandıq 100 yıldır səndən İraqda. Kimimiz Halepdə, kimi İraqda. Qaldır sınırları, gələm Bıraqda. Qucaqla bizləri, ana vatanım. Vallahi dağıldı vatanım elim. Darıldı mızrabım, çalmıyor telim. Kurudu dimağım, lal oldu dilim. Kucakla bizleri, ana vatanım.

Efendi sensiz bir çare. Bayır bucak yandı, yok mu bir çare? Türkiye'm yetiş bak, kalıyor yare. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım. Adilşan, Adilşan sana hiç küsmüş değilim. Gönül bağlarımı kesmiş değilim. Bir kez sana yüzüm asmış değilim. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım.

0: Kulak ver sözüm ey Osmanoğlu, senden evvel tahta çıkan nice oldu. Her biri doğrunda kırdı küffarı, İslam diyarını açan nice oldu. Gemilerin dengizlerde yüzerdi, serkatıpların hattı hümmeyun yazardı. Ecnebiler satvatinle bezerdi, kılıcı üst başına.
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ortaklığıyla Suriye'ye başlatılan doğal gaz tedariğinin bölgesel güvenlik ve kalkınmaya önemli katkı sağladığını söyledi. Enerji alanındaki stratejik işbirliğinin güçlenerek sürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ve bölge ülkeleriyle yürütülen projelerin enerji güvenliğine katkı sunduğunu vurguladı.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere sürecinde gelinen son durum ele alındı.

EPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile Ocak ayında imzalanan mutabakat kapsamında 30 YPG mensubunu serbest bıraktı. Haseke Valiliğinden yapılan açıklamada adımın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecinin bir parçası olduğu belirtildi. Suriye yönetimi Mayıs ayında da 88 YPG mensubunu serbest bırakmıştı.

Suriye hava sahasını kullanan uçak sayısı Mayıs ayında 11.801'e yükseldi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Ömer Hasri, Mayıs 2026'da Suriye hava sahasından 11.801 uçağın geçiş yaptığını açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre %378 artış kaydedilen bu rakamın Suriye hava sahasında duyulan güvenin yeniden kazanıldığını gösterdiği belirtildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Hasri, hava seyri sefer hizmetlerini geliştirme çalışmalarının süreceğini ve geçiş trafiğinin daha da artmasının hedeflendiğini söyledi.

Şam Üniversitesi öğrencileri Esed rejimi döneminde zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi'yi anmak için toplandı. Şam Üniversitesi öğrencileri Devrik Beşer Esed rejimi tarafından alıkonularak zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi ve ailesini anmak için üniversite kampüsünde saygı duruşunda bulundu. Etkinlikse öğrenciler Rania ve çocuklarını unutmayacağız ve zorla kaybetmelere hayır yazılı pankartlar taşıdı. Doktorlar adaletin sağlanması ve kayıpların akıbetinin aydınlatılması çağrısında bulundu.

İsrail'in kontrol noktaları kurduğu öne sürüldü. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ve Dera kırsalında askeri faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri Dera'nın batısındaki Mariye köyü ile Kuneitra kırsalındaki bazı noktalarda geçici kontrol noktaları kurarak araç ve kişileri denetledi. Bölgede bir çobanın açılan ateş sonucu yaralandığı da aktarıldı. Güvenlik kaynakları ve araştırmacılar İsrail'in sınır hattında fiili bir güvenlik kuşağı oluşturmaya çalıştığını öne sürerken İsrail tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik'ten yeni görevine ilişkin paylaşım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Irak Özel Temsilciliği görevine de atandı. Berik açıklamasında Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtirken, bölgedeki müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve işbirliğini artırmasının önemine dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran ile önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini ve önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının da kısa süre içinde sonuçlanmasının beklendiğini ifade etti. İsrail ve Hizbullah'a ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Trump, tarafların karşılıklı saldırılardan kaçınma konusunda uzlaştığını öne sürdü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Erkin Koray'ın seslendirdiği Yağmur şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Nesrin Sipahi'nin seslendirdiği Arkadaşımın Aşkısın şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Selçuk Ural'ın seslendirdiği Aşkın Mapushane şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Ah gurbet, kara gurbet, yolu dağ dere gurbet. Ben yanıva sağ geldim, çıkarttım yara gurbet.

bu karta genci yedi apardı hara gurbet. Zengin gözü varında, mayasında, karında çok gencimiz ruh verdi garipler diyarında. Bağvançı bağın ister, bağda çardağın ister, bir garip can çekende yolu torpağın ister. Garip boyun vurubdu, gövlünde yaş kurubdu, siz yoksuz bayram aşığı bığazınızda durubdu. Sil gözümün yaşını, söndür kalp ataşını, siz gideni yemirik evde bayram aşını. Yurdun dadı, çok oldu yurdun dadı, garip padişah olsa he gözü yurdun dadı. Ay garip, hafta garip, ay garip, gurbette göğe baktım, yıldız garip, ay garip, kimse demez neyudu, yüz il dese o ay garip. Söndü evim çırağı, daha görmem irağı, baba günde koklarım üstüdeki torpağı. Sor oğlum adı nedi, bir bak feryadı nedi, bir ev nenesiz olsa o evin dadı nedi. Derdi koydu, bağvan gül derdi koydu, gam yanımdan giden de yerine derdi koydu. O günde beni dağlar, o günde yıktılar babam evin ki gözümün önünde. Bir ege, bir bıçak al, bir ege, ya bize ayak basma ya da birden bir ege. Vermez adım, süfleye vermez adım, dostum vefalı olsa rakıba vermez adım. Sormaz adım, yetok ol, sormaz adım, beni iyi tanıyan kimseden sormaz adım. Oldu mazat, malımız oldu mazat, yar vardı, ben toy ettim, kahirden oldu mazat. Decmağın çora düşer, hayatı zora düşer, bir kuşun zaasıysa her bir gün tora düşer, indi düşmeyen zalim sabrela sonra düşer. Kışta yıldırım sakar, asmandan yıldız akar, adam var yarar sana, yarın başı vakakar. Yıldırımlar çakardı, gökten yıldız akardı, bir vakidiyette aşret elimize bakardı. Gittiğim yol deredi, canım dolu yaradı, karga kargaya dirisen uzu karadı. Yetim başına çalar, oradan buradan zah çalar, görmemişi tok etse onu bunu parçalar. Sele okun atana, ok salmasın yatana, canım kurban ederim yaşadığım vatana. Hansıyam hanudayam, ruh taçı canudayam, hoş gün sormaram seni, kara gün yanudayam. Yarı gördüm kışıydı, işi zahmet işiydi, bir tek dakika görüştük, menden vayid işiydi, ondan sonra yedi ilhe da'va dövüşüydü. Yarı gördüm yazıydı, girişi bayazıydı, bizi bugüne koyan yar ettiği nazıydı, ben sabrettim bekledim onun sabrı azıydı. Bize geldi o dolu sen, itirmişti o yolu sen, onda kadrim bilmedi o indisa su yolu sen. Havar var, zenginlerde havar var, yetimlerin evinde şuan fiza havar var, cevlimiz şad olaydı, biz çakaydık havar var. Var varı, koy çakağın var varı, bedasılı ögüller nedir?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ortaklığıyla Suriye'ye başlatılan doğal gaz tedariğinin bölgesel güvenlik ve kalkınmaya önemli katkı sağladığını söyledi. Enerji alanındaki stratejik işbirliğinin güçlenerek sürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ve bölge ülkeleriyle yürütülen projelerin enerji güvenliğine katkı sunduğunu vurguladı.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere sürecinde gelinen son durum ele alındı.

EPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile Ocak ayında imzalanan mutabakat kapsamında 30 YPG mensubunu serbest bıraktı. Haseke Valiliğinden yapılan açıklamada adımın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecinin bir parçası olduğu belirtildi. Suriye yönetimi Mayıs ayında da 88 YPG mensubunu serbest bırakmıştı.

Suriye hava sahasını kullanan uçak sayısı Mayıs ayında 11.801'e yükseldi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Ömer Hasri, Mayıs 2026'da Suriye hava sahasından 11.801 uçağın geçiş yaptığını açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre %378 artış kaydedilen bu rakamın Suriye hava sahasında duyulan güvenin yeniden kazanıldığını gösterdiği belirtildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Hasri, hava seyri sefer hizmetlerini geliştirme çalışmalarının süreceğini ve geçiş trafiğinin daha da artmasının hedeflendiğini söyledi.

Şam Üniversitesi öğrencileri Esed rejimi döneminde zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi'yi anmak için toplandı. Şam Üniversitesi öğrencileri Devrik Beşer Esed rejimi tarafından alıkonularak zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi ve ailesini anmak için üniversite kampüsünde saygı duruşunda bulundu. Etkinlikse öğrenciler Rania ve çocuklarını unutmayacağız ve zorla kaybetmelere hayır yazılı pankartlar taşıdı. Doktorlar adaletin sağlanması ve kayıpların akıbetinin aydınlatılması çağrısında bulundu.

İsrail'in kontrol noktaları kurduğu öne sürüldü. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ve Dera kırsalında askeri faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri Dera'nın batısındaki Mariye köyü ile Kuneitra kırsalındaki bazı noktalarda geçici kontrol noktaları kurarak araç ve kişileri denetledi. Bölgede bir çobanın açılan ateş sonucu yaralandığı da aktarıldı. Güvenlik kaynakları ve araştırmacılar İsrail'in sınır hattında fiili bir güvenlik kuşağı oluşturmaya çalıştığını öne sürerken İsrail tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik'ten yeni görevine ilişkin paylaşım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Irak Özel Temsilciliği görevine de atandı. Berik açıklamasında Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtirken, bölgedeki müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve işbirliğini artırmasının önemine dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran ile önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ile

yürütülen müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini ve önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının da kısa süre içinde sonuçlanmasının beklendiğini ifade etti. İsrail ve Hizbullah'a ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Trump, tarafların karşılıklı saldırılardan kaçınma konusunda uzlaştığını öne sürdü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

감사합니다.

basmayla maaşlara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmedim. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ortaklığıyla Suriye'ye başlatılan doğalgaz tedariğinin bölgesel güvenlik ve kalkınmaya önemli katkı sağladığını söyledi. Enerji alanındaki stratejik işbirliğinin güçlenerek sürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve bölge ülkeleriyle yürütülen projelerin enerji güvenliğine katkı sunduğunu vurguladı.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere sürecinde gelinen son durum ele alındı.

YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile Ocak ayında imzalanan mutabakat kapsamında 30 YPG mensubunu serbest bıraktı. Haseke Valiliğinden yapılan açıklamada adımın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecinin bir parçası olduğu belirtildi. Suriye yönetimi Mayıs ayında da 88 YPG mensubunu serbest bırakmıştı.

Alınan uçak sayısı Mayıs ayında 11.801'e yükseldi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Ömer Hasri, Mayıs 2026'da Suriye hava sahasından 11.801 uçağın geçiş yaptığını açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre %378 artış kaydedilen bu rakamın Suriye hava sahasında duyulan güvenin yeniden kazanıldığını gösterdiği belirtildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Hasri, hava seyri sefer hizmetlerini geliştirme çalışmalarının süreceğini ve geçiş trafiğinin daha da artmasının hedeflendiğini söyledi.

Şam Üniversitesi öğrencileri Esed rejimi döneminde zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi'yi anmak için toplandı. Şam Üniversitesi öğrencileri Devrik Beşer Esed rejimi tarafından alıkonularak zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi ve ailesini anmak için üniversite kampüsünde saygı duruşunda bulundu. Etkinlikse öğrenciler Rania ve çocuklarını unutmayacağız ve zorla kaybetmelere hayır yazılı pankartlar taşıdı. Doktorlar adaletin sağlanması ve kayıpların akıbetinin aydınlatılması çağrısında bulundu.

de İsrail'in kontrol noktaları kurduğu öne sürüldü. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ve Dera kırsalında askeri faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri Dera'nın batısındaki Mariye köyü ile Kuneitra kırsalındaki bazı noktalarda geçici kontrol noktaları kurarak araç ve kişileri denetledi. Bölgede bir çobanın açılan ateş sonucu yaralandığı da aktarıldı. Güvenlik kaynakları ve araştırmacılar İsrail'in sınır hattında fiili bir güvenlik kuşağı oluşturmaya çalıştığını öne sürerken İsrail tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik'ten yeni görevine ilişkin paylaşım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Irak Özel Temsilciliği görevine de atandı. Berik açıklamasında Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtirken, bölgedeki müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve işbirliğini artırmasının önemine dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran ile önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini ve önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mütabakat zaptının da kısa süre içinde sonuçlanmasının beklendiğini ifade etti. İsrail ve Hizbullah'a ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Trump, tarafların karşılıklı saldırılardan kaçınma konusunda uzlaştığını öne sürdü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Adınızı tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız. Sizin...

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Türk Sineması.
1: Bal, 2010. Yönetmen Semih Kaplanoğlu. Yapımcı Semih Kaplanoğlu, Johannes Rexin, Bettina Brockemper. Senarist Orçun Köksal, Semih Kaplanoğlu. Oyuncular Erdal Beşikçioğlu, Ayhan Ergürsel, Suzan Hande Güneri. Bal 2010, bir hikayenin son filmidir. Bu filmden önce yönetmen iki film daha çekmiştir. Bunlar Yumurta ve Süttür. Bu sebeple bu üç filme Yusuf üçlemesi denir. Üç filmde Yusuf'un hayatı vardır. Bal hikayenin başını anlatır. Filmde Yusuf'un çocukluğu, annesi ve babasıyla okul arasındaki yaşamı vardır. Film Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde geçer. Bu bölge ormanlık bir bölgedir. Yusuf'un babası ormanda ağaçlardan bal toplar. Baba bu tatlı yiyeceğe ulaşmak isterken film acı bir olayla biter. Ödüller: 1. 60. Berlin Uluslararası Film Festivali, En İyi Film Altın Ayı Ödülü, Ekümenik Jüri Ödülü. 2. 17. Adana Altın Koza Film Festivali, En İyi Film Altın Koza Ödülü, SİAD Jürisi En İyi Film Ödülü.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan ortaklığıyla Suriye'ye başlatılan doğal gaz tedariğinin bölgesel güvenlik ve kalkınmaya önemli katkı sağladığını söyledi. Enerji alanındaki stratejik işbirliğinin güçlenerek sürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve bölge ülkeleriyle yürütülen projelerin enerji güvenliğine katkı sunduğunu vurguladı.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere sürecinde gelinen son durum ele alındı.

LGL'yi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile Ocak ayında imzalanan mutabakat kapsamında 30 YPG mensubunu serbest bıraktı. Haseke Valiliğinden yapılan açıklamada adımın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecinin bir parçası olduğu belirtildi. Suriye yönetimi Mayıs ayında da 88 YPG mensubunu serbest bırakmıştı.

kullanan uçak sayısı Mayıs ayında 11.801'e yükseldi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Ömer Hasri, Mayıs 2026'da Suriye hava sahasından 11.801 uçağın geçiş yaptığını açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre %378 artış kaydedilen bu rakamın Suriye hava sahasında duyulan güvenin yeniden kazanıldığını gösterdiği belirtildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Hasri, hava seyri sefer hizmetlerini geliştirme çalışmalarının süreceğini ve geçiş trafiğinin daha da artmasının hedeflendiğini söyledi.

Şam Üniversitesi öğrencileri Esed rejimi döneminde zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi'yi anmak için toplandı. Şam Üniversitesi öğrencileri Devrik Beşer Esed rejimi tarafından alıkonularak zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi ve ailesini anmak için üniversite kampüsünde saygı duruşunda bulundu. Etkinlikse öğrenciler Rania ve çocuklarını unutmayacağız ve zorla kaybetmelere hayır yazılı pankartlar taşıdı. Doktorlar adaletin sağlanması ve kayıpların akıbetinin aydınlatılması çağrısında bulundu.

İsrail'in kontrol noktaları kurduğu öne sürüldü. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ve Dera kırsalında askeri faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri Dera'nın batısındaki Mariye köyü ile Kuneitra kırsalındaki bazı noktalarda geçici kontrol noktaları kurarak araç ve kişileri denetledi. Bölgede bir çobanın açılan ateş sonucu yaralandığı da aktarıldı. Güvenlik kaynakları ve araştırmacılar İsrail'in sınır hattında fiili bir güvenlik kuşağı oluşturmaya çalıştığını öne sürerken İsrail tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik'ten yeni görevine ilişkin paylaşım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Irak Özel Temsilciliği görevine de atandı. Berik açıklamasında Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtirken, bölgedeki müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve işbirliğini artırmasının önemine dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran ile önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini ve önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının da kısa süre içinde sonuçlanmasının beklendiğini ifade etti. İsrail ve Hizbullah'a ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Trump, tarafların karşılıklı saldırılardan kaçınma konusunda uzlaştığını öne sürdü.

Efendim Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 Yurt FM frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Hoş bulduk. Ben kitaplara bakıyordum.
0: Buyurun, rahat olun. Ne tür kitaplara bakıyorsunuz?
1: Şiir.
0: Bakın, hemen sağ tarafınızda şiir kitapları. Nerelisiniz?
1: Fas.
0: Hangi şehrinden?
1: Marakeş.
0: Kırmızı şehirdensiniz demek.
1: Nereden biliyorsunuz?
0: Sessiz dostlarımdan, kitaplardan yani. Bakın, bu kitapların hepsi benim dostumdur. Öylece durup zamana meydan okurlar. İlgilenirseniz onlarla size neler neler anlatırlar. Marakeş'te Sesler diye bir kitap var. Okudunuz mu?
1: Hayır, okumadım.
0: Elias Canetti bu kitapta kadim şehriniz Marakeş'i anlamaya çalışır. Marakeş'in gündelik hayatı, çarşıları, türbeleri, dilencileri, develeri, sözlü kültürü, insanlarındaki o renklilik, canlılık, doğallık, kısacası Marakeş'te yaşamın ritmi hayrete düşürür Canetti'yi.
1: Çok merak ettim. Hemen alıp okuyacağım.
0: Marakeş'in anlamı ne?
1: Tanrı'nın ülkesi anlamına geliyor. Berberice bir kelime.
0: Şimdi söyleyin bakalım. Neden geldiniz Tanrı'nın ülkesinden medeniyetlerin beşiği Anadolu'ya?
1: Tanışmak için.
0: Kiminle tanışmak için?
1: Yunus Emre'nin torunlarıyla tanışmak için.
0: Yunus'u nereden biliyorsunuz siz?
1: Ben Arapça ve Fransızca biliyorum. Bir gün Marakeş'te sizinki gibi bir sahafta Fransızca bir kitap gördüm. Üzerinde Yunus Emre Divanı yazıyordu. Kitabı açtım ve ilk şiiri okudum.
0: Bildik gelenler geçtiler, gördük konanlar göçtüler. Aşk şarabın içen canlar, uymaz göçmeye konmaya.
1: Ezbere biliyorsunuz.
0: Niye şaşırıyorsunuz? Yunus bu. Sizi ta Kuzey Afrika'dan alır, buraya getirir. Bize de aşk diyarını gezdirir. Sonra ne oldu? Anlatın lütfen.
1: Sonra kitabı elimden bırakamadım. Kitaptaki bütün şiirleri okudum. Yunus Emre'yi araştırdım, ilahilerini dinledim, çok etkilendim. Yunus Emre'yi aslından okumaya, buraya gelip bu kültürü tanımaya, Yunus'un torunlarıyla tanışmaya karar verdim.
0: Sevdiniz mi Yunus'un torunlarını?
1: Evet, bu ülkeyi, bu ülkenin insanlarını seviyorum.
0: Peki nasıl yaşıyorsunuz? Nerede kalıyorsunuz?
1: Bir yıl sadece Türkçe kursuna gittim. Çok güzel geçti. Ama param bitmişti. İyi tarafı artık Türkçe biliyordum. Tercüme bürolarına başvurdum ve tercüme yapmaya başladım. Kalan zamanlarımda turistlere rehberlik de yapıyorum.
0: Çok güzel. O zaman artık buralardasın.
1: Evet, öyle gözüküyor.
0: Ben adınızı sormayı unuttum.
1: Benim adım Yusuf. Sizin adınız ne?
0: Benim adım da Alper.
1: Çok memnun oldum.
0: Ben de Yusuf. Gidiyor musun yoksa?
1: Ben aslında sizden kitap almaya gelmiştim. Bana birkaç kitap tavsiye edebilir misiniz?
0: Olur tabii, memnuniyetle. Şiir sever misiniz?
1: Evet, şiiri çok severim. Kendim de küçük şiirler yazıyorum.
0: Çok güzel. Ben mesela Sezai Karakoç'un şiirlerini çok severim. Sana da tavsiye ederim. Bence bugünün Yunus Emre'si odur. Türkiye'nin en önemli şairlerinden ve düşünürlerinden biridir. Yaklaşık 60 kitabı var.
1: Çok merak ettim. Kitaplarını görebilir miyim? Ne tarafta?
0: Sezai Karakoç'un tüm kitapları şu iki rafta. Bak hemen şurada.
1: Başlangıç için hangi kitabını önerirsiniz?
0: Ben Şah Damar, Körfez, Sesler kitabını çok severim. Bak sana köşe şiirinden küçük bir bölüm okuyayım. Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyaların görülen, tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin. Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Hatırasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana, var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın? Nasıl, beğendin mi bu şiirin ilk bölümü?
1: Çok güzel bir şiir, çok beğendim. Bu kitabı alabilir miyim? Fiyatı ne kadar?
0: Bu kitap benim sana hediyem olsun.
1: Sağ olun ama kabul edemem.
0: Lütfen kabul et. Sadece küçük bir hediye.
1: Peki, çok teşekkür ederim Alper Bey. Tanıştığımıza çok memnun oldum.
0: Ben de Yusuf, ben de çok memnun oldum. Bu şiirleri oku. Bir dahaki gelişinde Sezai Karakoç konuşalım, olur mu?
1: Peki, olur. Tekrar çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle Yusuf.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ortaklığıyla Suriye'ye başlatılan doğal gaz tedariğinin bölgesel güvenlik ve kalkınmaya önemli katkı sağladığını söyledi. Enerji alanındaki stratejik işbirliğinin güçlenerek sürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ve bölge ülkeleriyle yürütülen projelerin enerji güvenliğine katkı sunduğunu vurguladı.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere sürecinde gelinen son durum ele alındı.

YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile Ocak ayında imzalanan mutabakat kapsamında 30 YPG mensubunu serbest bıraktı. Haseke Valiliğinden yapılan açıklamada adımın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecinin bir parçası olduğu belirtildi. Suriye yönetimi Mayıs ayında da 88 YPG mensubunu serbest bırakmıştı.

sayısı Mayıs ayında 11.801'e yükseldi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Ömer Hasri, Mayıs 2026'da Suriye hava sahasından 11.801 uçağın geçiş yaptığını açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre %378 artış kaydedilen bu rakamın Suriye hava sahasında duyulan güvenin yeniden kazanıldığını gösterdiği belirtildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Hasri, hava seyri sefer hizmetlerini geliştirme çalışmalarının süreceğini ve geçiş trafiğinin daha da artmasının hedeflendiğini söyledi.

Tam üniversitesi öğrencileri Esed rejimi döneminde zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi'yi anmak için toplandı. Şam Üniversitesi öğrencileri Devrik Beşer Esed rejimi tarafından alıkonularak zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi ve ailesini anmak için üniversite kampüsünde saygı duruşunda bulundu. Etkinlikse öğrenciler Rania ve çocuklarını unutmayacağız ve zorla kaybetmelere hayır yazılı pankartlar taşıdı. Doktorlar adaletin sağlanması ve kayıpların akıbetinin aydınlatılması çağrısında bulundu.

İsrail'in kontrol noktaları kurduğu öne sürüldü. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ve Dera kırsalında askeri faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri Dera'nın batısındaki Mariye köyü ile Kuneitra kırsalındaki bazı noktalarda geçici kontrol noktaları kurarak araç ve kişileri denetledi. Bölgede bir çobanın açılan ateş sonucu yaralandığı da aktarıldı. Güvenlik kaynakları ve araştırmacılar İsrail'in sınır hattında fiili bir güvenlik kuşağı oluşturmaya çalıştığını öne sürerken İsrail tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik'ten yeni görevine ilişkin paylaşım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Irak Özel Temsilciliği görevine de atandı. Berik açıklamasında Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtirken, bölgedeki müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve işbirliğini artırmasının önemine dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran ile önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini ve önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının da kısa süre içinde sonuçlanmasının beklendiğini ifade etti. İsrail ve Hizbullah'a ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Trump, tarafların karşılıklı saldırılardan kaçınma konusunda uzlaştığını öne sürdü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türk savunma sanayinin başarıları. Altayana Muharebe Tankı. Adını Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kol Ordusu'nu komuta eden Fahrettin Altay'dan alan Altay Tankı, Türkiye'nin savunma sanayi alanında yer alan en önemli projelerinden biridir. Günümüzün ve geleceğin muharebe koşullarına cevap verme vizyonuyla geliştirilen Altayana Muharebe Tankı Üretim Programı'nın 9 Kasım 2018 tarihinde Savunma Sanayi Başkanlığı ve BMC arasında imzalanan seri üretim sözleşmesiyle temelleri atılmıştır. Program kapsamında ana yüklenici rolünü üstlenen BMC, sözleşme kapsamında 250 adet Altayana Muharebe Tankı'nı üreterek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edecektir. 23 Nisan 2023 tarihi itibariyle program doğrultusunda 2 adet Altay Tankı üretilmiş olup testler için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmiştir. Altay tankı yivsiz sessiz 120 mm L55 kalibrelik ana silahı ve en güncel teknolojiye sahip birimlerden oluşan Volkan 2 atış kontrol sistemi ile teçhiz edilmiştir. Yeni ve modern teknolojiye sahip atış kontrol sistemi ile kullanıcısına yüksek ilk atımda vuruş imkanı sağlamaktadır. Altay tankı sınıfındaki tüm tankların üstün hareket kabiliyeti özelliklerine ek olarak sahip olduğu hidropnomatik süspansiyon sistemi sayesinde otomatik palet ayarı ve seviyelendirme yapabilmektedir. Altay tankının reaktif ve kompozit bileşenlerden oluşan zırh sisteminde kullanılan ileri teknoloji zırh malzemeleri ve gelişmiş alt sistemleri sayesinde minimum ağırlık ve hacimde yüksek seviyede koruma sağlamaktadır. Altay tankının reaktif ve kompozit bileşenlerden oluşan zırh sisteminde kullanılan ileri teknoloji zırh malzemeleri ve geliştirilmiş alt sistemler sayesinde minimum ağırlık ve hacimde yüksek seviyede koruma sağlamaktadır. Pasif ve reaktif zırhlara ilave olarak Akkor aktif koruma sistemi entegrasyonu da yapılarak hibrit koruma konsepti uygulanmıştır. Altay tankı diğer tanklar ve daha üst seviyedeki komuta kontrol unsurları ile kesintisiz veri alışverişinde bulunurken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı diğer komuta kontrol sistemleri ile de uyumlu olarak çalışabilmektedir. Türkiye'nin lideri askeri araç üreticisi BMC tarafından geliştirilen yeni Altay tankı ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

Mimar Sinan. Mimar Sinan kimdir?

Mimar Sinan, 1489 yılında doğdu ve çocukluğu Kayseri'de geçti. Daha sonra Yeniçeri Ocağı'na verildi. Mimar Sinan, 1512 ile 1521 yılları arasında Yeniçeri Ocağı'nda kaldı. Sinan, 1521 yılında Yeniçeri olarak Sultan 1. Selim'in Bağdat seferine katıldı. Mimar Sinan Bağdat seferinden sonra sırasıyla Rodos 1522, Mohaç 1526, Viyana 1529, Irakeyn 1534, Korfu ve Pulya 1537 ve Boğdan 1538 seferlerine katıldı. Sinan'ın katıldığı askeri seferler hem onun Yeniçeri Ocağı'nda ilerlemesini hem de çağının önemli şehirlerini ve binalarını görmesini sağladı. Sinan, Yeniçeri Ocağı'nda dülgerlik sanatını öğrendi. Katıldığı seferlerde köprü ve kalelerin yapımında ve alınan şehirlerdeki önemli anıtların onarımında çalıştı. Mimar Sinan, sefer yolları üzerindeki mimari anıtları incelemiş ve gördüklerini ileride yararlanmak amacıyla değerlendirmiştir. Mimar Sinan, 1533 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın Irakeyn seferi sırasında Van Gölü'nde karşı sahile gitmek için 2 haftada 3 gemi yaptı ve çok başarılı oldu. Sinan, askerlik kariyerinin son döneminde baş mimarlığa atandı ve baş mimarlık görevini 1. Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde sürdürdü. Mimar Sinan'ın İstanbul'daki ilk eserlerinden birisi Haseki Külliyesi'dir. O, baş mimar olduktan sonra da çok kıymetli eserler verdi. Özellikle şu 3 eseri çok önemlidir. İstanbul'da Şehzade Mehmet Camisi ve Külliyesi, Süleymaniye Camisi ve Külliyesi, Edirne'de Selimiye Camisi ve Külliyesi. Selimiye Camisi ve Külliyesi, Mimar Sinan'ın en büyük eseri olarak bilinir. Mimar Sinan, Selimiye Camisi'ni 1575 yılında yapmış ve bu esere ustalık eserim demiştir. Mimar Sinan, Bosna'dan Erzurum'a, Kırım'dan Hicaz'a, Mısır'dan Boğdan'a kadar türlü şehirlerde yüzlerce eser yapmış ve pek çok eserinde yapımını yönetmiştir. Özellikle de Prut seferinde yaptığı Drina Köprüsü çok meşhurdur. Mimar Sinan, Kanuni Türbesi ve Rüstem Paşa Hanı gibi çeşitli yapıları da başarıyla inşa etmiştir. Mimar Sinan, 1588'de İstanbul'da ölmüştür.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ortaklığıyla Suriye'ye başlatılan doğal gaz tedariğinin bölgesel güvenlik ve kalkınmaya önemli katkı sağladığını söyledi. Enerji alanındaki stratejik işbirliğinin güçlenerek sürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ve bölge ülkeleriyle yürütülen projelerin enerji güvenliğine katkı sunduğunu vurguladı.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere sürecinde gelinen son durum ele alındı.

YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile Ocak ayında imzalanan mutabakat kapsamında 30 YPG mensubunu serbest bıraktı. Haseke Valiliğinden yapılan açıklamada adımın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecinin bir parçası olduğu belirtildi. Suriye yönetimi Mayıs ayında da 88 YPG mensubunu serbest bırakmıştı.

sayısı Mayıs ayında 11.801'e yükseldi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Ömer Hasri, Mayıs 2026'da Suriye hava sahasından 11.801 uçağın geçiş yaptığını açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre %378 artış kaydedilen bu rakamın Suriye hava sahasında duyulan güvenin yeniden kazanıldığını gösterdiği belirtildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Hasri, hava seyri sefer hizmetlerini geliştirme çalışmalarının süreceğini ve geçiş trafiğinin daha da artmasının hedeflendiğini söyledi.

Çam Üniversitesi öğrencileri Esed rejimi döneminde zorla kaybedilen Doktor Ranya El Abbasi'yi anmak için toplandı. Çam Üniversitesi öğrencileri Devrik Beşer Esed rejimi tarafından alıkonularak zorla kaybedilen Doktor Ranya El Abbasi ve ailesini anmak için üniversite kampüsünde saygı duruşunda bulundu. Etkinlikse öğrenciler Ranya ve çocuklarını unutmayacağız ve zorla kaybetmelere

İsrail'in kontrol noktaları kurduğu öne sürüldü. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ve Dera kırsalında askeri faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri Dera'nın batısındaki Mariye köyü ile Kuneitra kırsalındaki bazı noktalarda geçici kontrol noktaları kurarak araç ve kişileri denetledi. Bölgede bir çobanın açılan ateş sonucu yaralandığı da aktarıldı. Güvenlik kaynakları ve araştırmacılar İsrail'in sınır hattında fiili bir güvenlik kuşağı oluşturmaya çalıştığını öne sürerken İsrail tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik'ten yeni görevine ilişkin paylaşım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Irak Özel Temsilciliği görevine de atandı. Berik açıklamasında Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtirken, bölgedeki müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve işbirliğini artırmasının önemine dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran ile önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini ve önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının da kısa süre içinde sonuçlanmasının beklendiğini ifade etti. İsrail ve Hizbullah'a ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Trump, tarafların karşılıklı saldırılardan kaçınma konusunda uzlaştığını öne sürdü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: var canım. Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye A2-B1. Türkiye'de Spor.
1: Kırkpınar Yağlı Güreşleri. Kırkpınar Yağlı Güreşleri geleneksel Türk güreşidir. Güreşçiler çim bir sahada vücutlarına yağ sürdükten sonra güreşirler. Kırkpınar güreşçilerine pehlivan denir. Kırkpınar Yağlı Güreşleri geleneksel Türk güreşidir. Kırkpınar Güreşleri Edirne şehrindedir. Bu güreşler her yıl Haziran ayının sonunda başlar, Temmuz ayının başında biter. Güreşçiler çim bir sahada vücutlarına yağ sürdükten sonra güreşirler. Kırkpınar güreşçilerine pehlivan denir. Güreşlerde şampiyon olan pehlivana ise baş pehlivan denir ve baş pehlivan altın kemer kazanır. Bu güreşlerin tarihçesi şöyledir. Efsaneye göre Kırkpınar Yağlı Güreşleri Türklerin 1361 yılında Trakya'ya geçişiyle başlamış. Orhan Gazi büyük oğlunu Trakya'ya yollamıştır. Gecenin karanlığında askerler ve atlar gizlice sallarla karşı kıyıya çıkmıştır. Askerler dinlenmek için mola vermişler. Bu sırada eğlenmek için güreşe başlamışlar. Askerlerin içinde çok hırslı iki kardeş de varmış. Onlar da birbirleriyle güreşe başlamışlar. Diğer askerler güreşi bitirmiş ama iki kardeşin güreşi bir türlü bitmemiş. Güreş saatlerce sürmüş, sürmüş. Arkadaşları onları ayırmaya gitmişler. İki kardeşi ayırınca kardeşler orada yorgunluktan ölmüşler. Diğer askerler arkadaşları için çok üzülmüşler. İki kardeşi oradaki büyük bir söğüt ağacının altına gömmüşler. Dua edip yollarına devam etmişler. Askerler daha sonra arkadaşlarının mezarlarını ziyaret etmişler. Mezarları gördüklerinde çok şaşırmışlar. Çünkü büyük söğüt ağacının dibindeki mezardan bir pınar fışkırmaktaymış. Bu ilginç olay dilden dile dolaşmış. Bu iki kardeşin anısına her sene oradaki söğüt ağacının altında pehlivanlar güreşirler. Bu güreşlerin adı Kırkpınar olur. O günden bugüne kadar Kırkpınar güreşleri devam etmektedir. Edirne'de pehlivanlar hala Türkiye'nin en iyi pehlivanı olmak için güreşir. Kırkpınar'ın efsane pehlivanlarından biri de Koca Yusuf'tur. Koca Yusuf Avrupa'nın ünlü güreşçilerini yendi. Amerika'ya gitti. Orada Amerika şampiyonu Robert'ı da yenerek dünya şampiyonu oldu. Koca Yusuf küçük yaşta güreşe başladı. O dönemin en ünlü güreşçilerinden Kel Aliço ve Adalı Halil ile güreşti. 1885'te Kırkpınar'da Kel Aliço'dan baş pehlivanlığı aldı. Avrupa'nın en ünlü güreşçilerini yendi. Amerika'ya gitti. Orada Amerika şampiyonu Robert'ı da yendi ve dünya şampiyonu oldu. 21 Mayıs 1898 günü Türkiye'ye gelmek için New York'tan bir gemiye bindi. Gemi 4 Haziran 1898 sabahı bir İrlanda gemisiyle çarpıştı ve battı. Bu eşsiz güreşçi bu kazada öldü.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız. Sizin...

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan ortaklığıyla Suriye'ye başlatılan doğal gaz tedariğinin bölgesel güvenlik ve kalkınmaya önemli katkı sağladığını söyledi. Enerji alanındaki stratejik işbirliğinin güçlenerek sürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan ve bölge ülkeleriyle yürütülen projelerin enerji güvenliğine katkı sunduğunu vurguladı.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere sürecinde gelinen son durum ele alındı.

YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile Ocak ayında imzalanan mutabakat kapsamında 30 YPG mensubunu serbest bıraktı. Haseke Valiliğinden yapılan açıklamada adımın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecinin bir parçası olduğu belirtildi. Suriye yönetimi Mayıs ayında da 88 YPG mensubunu serbest bırakmıştı.

Kullanan uçak sayısı Mayıs ayında 11.801'e yükseldi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Ömer Hasri, Mayıs 2026'da Suriye hava sahasından 11.801 uçağın geçiş yaptığını açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre %378 artış kaydedilen bu rakamın Suriye hava sahasında duyulan güvenin yeniden kazanıldığını gösterdiği belirtildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Hasri, hava seyri sefer hizmetlerini geliştirme çalışmalarının süreceğini ve geçiş trafiğinin daha da artmasının hedeflendiğini söyledi.

Çam Üniversitesi öğrencileri Esed rejimi döneminde zorla kaybedilen Doktor Ranya El Abbasi'yi anmak için toplandı. Çam Üniversitesi öğrencileri Devrik Beşer Esed rejimi tarafından alıkonularak zorla kaybedilen Doktor Ranya El Abbasi ve ailesini anmak için üniversite kampüsünde saygı duruşunda bulundu. Etkinlikse öğrenciler Ranya ve çocuklarını unutmayacağız ve zorla kaybetmelere hayır yazılı pankartlar taşıdı. Doktorlar adaletin sağlanması ve kayıpların akıbetinin aydınlatılması çağrısında bulundu.

İsrail'in kontrol noktaları kurduğu öne sürüldü. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ve Dera kırsalında askeri faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri Dera'nın batısındaki Mariye köyü ile Kuneitra kırsalındaki bazı noktalarda geçici kontrol noktaları kurarak araç ve kişileri denetledi. Bölgede bir çobanın açılan ateş sonucu yaralandığı da aktarıldı. Güvenlik kaynakları ve araştırmacılar İsrail'in sınır hattında fiili bir güvenlik kuşağı oluşturmaya çalıştığını öne sürerken İsrail tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik'ten yeni görevine ilişkin paylaşım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Irak Özel Temsilciliği görevine de atandı. Berik açıklamasında Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğini geliştirmeyi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran ile önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini ve önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının da kısa süre içinde sonuçlanmasının beklendiğini ifade etti. İsrail ve Hizbullah'a ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Trump, tarafların karşılıklı saldırılardan kaçınma konusunda uzlaştığını öne sürdü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

zaman iki satır yazmaya kalksam, hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum. Ne zaman bir kadeh alsam elime, hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. Her gece kederdeyim, durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime, yalnızlık biçiyorum.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kardeşlik çağrısı. Farklı coğrafyalarda yaşasak da, dillerimiz ve renklerimiz farklı olsa da, insan olma paydasında birleşiyoruz. Az veya çok benzer dertlerimiz ve devalarımız var. Birbirimizi anlamak zorundayız çünkü bu koca dünyada beraber yaşıyoruz. Tüm dillerin ötesinde bir sevgi diline ihtiyacımız var. Çağrımız insanlığadır. Sizleri bu dili hissetmeye davet ediyoruz. Kardeşlik çağrısı.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Bir farklı, bir güzel programla yine Türkçenin Sesi Radyosu'nda sizlerle birlikteyiz. Çok özgün bir program olacağına inandığımız programımızın ismi Kardeşlik Çağrısı. Kardeşlik Çağrısı programımızda isminden de anlaşılacağı üzere çok farklı, bilindik konulara değineceğiz. Özellikle Türkiye'de yaşayan ve Türkiye'de artık sayıları milyonlara ulaşan kardeşlerimizin de olduğunu düşünecek olursanız, bunun sadece Türkiye'de olan boyutuyla da ilgilenmeyeceğiz. Dünyadaki olan boyutuna da bakacağız. Malumunuz Türkiye'nin Osmanlı Devleti'nden bugüne, hatta daha da öncesine dayanan bir kardeşlik bağı var dünyanın farklı bölgelerinde, özellikle Orta Doğu denilen bölgede. Bu bölgeden bugün bu programı beraber icra edeceğimiz bir değerli hocamız var. Değerli hocamızın ismi Ahmet Fadlullah. Kendisi uzun yıllar önce Sudan'dan buraya geldi. Belki bir ziyaret münasebetiyle geldi, fakat sonrasında hem Türkiye'yi sevdi ve Türkiye'de uzun yıllardır bizlerle birlikte, hem bu anlamda inancımıza hem de efendim dilimize, kültürümüze hizmet eden bir güzel hocamıza dönüştü. Değerli hocam Ahmet Fadlullah, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Umarım inşallah güzel bir program olacak.
0: İnşallah.
1: Saygılar sunuyorum.
0: Eyvallah. Programımızı hocamızla birlikte götüreceğiz. Ne kadar ilerleyebiliriz bilmiyorum. Bir sınır koymadık. Belki birçok bölümü oluşacağız. Farklı konuklar alacağız programımızda. Ama ilk birkaç programımızı ben hocamla birlikte geçirmek istiyorum. Çünkü onun Türkiye'ye geliş macerası ve Türkiye'ye geliş macerasından önce yaşadığı, hem böyle tatlı sıkıntılar da diyebiliriz, zorluklar, kolaylıklar ve Türkçe'ye bu anlamda gönül vermesine yönelik yaptığı çalışmalardan bahsetmeye başlayacağız. İsterseniz öncesinden başlayalım. Siz Sudan'da ikamet eden bir üniversite hocasıydınız.
1: Evet efendim.
0: Sonra Sudan'da hatırlayabildiğim kadarıyla Türkçe'ye yoğun bir ilgi olduğunu fark ettiniz, gördünüz ve çalışmalarınıza böyle bu anlayışla start verdiniz. Ayrıca programımızın ismiyle de örtüşen bir kardeşlik hukuku vardı. Siz zaten bunu biliyordunuz. Birebir de buna şahit oldunuz, gördünüz. Bu anlamda hem Türkçe hem de Yunus Emre Enstitüsü ile tanışma maceranıza isterseniz Sudan ayağından başlayalım.
1: Tamam. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. Efendim, siz dediğiniz gibi hocam, ben Sudanlıyım. Adım Ahmet Fadlullah. Bizim orada soyad kullanmıyoruz. Fadlullah benim babamın ismi. Ama evet, şu an burada soyadı olarak kullanıyorum. Sudanlıyım. Sudan malumunuz Afrika'da bir ülke.
0: Evet.
1: Efendim 90'lı yıllarda üniversitedeyken aslında benim uzmanlığı Arap olmayanlara Arapça öğretimi. Ve üniversitede bu şekilde, yani bu alanda okutmanlık yapıyordum. Hani şimdi Yunus Emre Türk olmayanlara Türkçe öğretiyor ya.
0: Evet.
1: Üniversitelere TÖMER'lerde adı geçiyor tabii, Türkçe öğretim merkezleri. Evet. Biz de orada Arapça öğretim merkezinde Arap olmayanlara Arapça öğretiyordum. Bu alanda yüksek lisansım da vardı. 97 yılında üniversitede tabii Arap olmayan olduğu için üniversitedeki öğrencilerim değişik ülkelerden, dünyanın değişik ülkelerinden gelen öğrenciler var. Hatta 70 ülkeden fazla.
0: Evet, evet.
1: Çünkü çok, üniversitenin çok de ilginç ismi de Afrika Uluslar Arası Üniversitesi.
0: Hmm.
1: Şimdi Arap olmayanlar, böyle bir merkez sadece o üniversitede vardı o zaman. Onun için Sudan'a gelip Arapça ve başka alanlarında eğitim yapmak isteyen öğrenci, orada resmi dil Arapça. Arapça öğrenmesi lazım. Bir, ondan sonra ilahiyatını okuyacak. Herhangi bir bölüm, Arap dili edebiyatı ya da herhangi bir bölüm okumak isterse tabii devam edecek. Hmm. Nasıl ki Türkiye'ye gelen öğrenciler ilk olarak Türkçe öğrenecekler ya da öğrenirler. Evet. Sonradan üniversitede kendi alanında devam edecek.
0: İlk bir yıl böyle geçiyor
1: tabii,
0: Türkiye'de.
1: Tabii.
0: Dil öğrenimiyle geçiyor.
1: Evet, bunları niye ben anlattım? Çünkü bize gelen öğrencilerden Türk öğrencileri de vardı.
0: Hmm.
1: Ve ben bunlarla tanıştım.
0: Evet.
1: Yani Türkiye'yi, daha doğrusu Türkiye ismen olarak geçiyor tarihimizde vesaire, ama gerçek Türk, yani canlı Türk tabiri caizse orada gördüm yani.
0: Evet, canlı
1: Ve şöyle
0: Türk.
1: Çok enteresan bir şey. Aslında Şöyle diyeyim, yani biraz önce hem konuyla ilgili, programın ismiyle ilgili, benim normalde Arap Dili Edebiyatı'ndan mezun olduktan sonra yüksek lisanda o alanda devam edecektim. Ama kendi kendime dedim ki bu Arap olmayanları, Müslümanları özellikle, Kur'an-ı Kerim'de öğrenmek de istiyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Arapça. Ben de kalktım bunu Arap olmayanlara da bir Arapça öğreteyim ki onlar da o Kur'an-ı Kerim'de manalarını, Kur'an-ı Kerim'de öğrensinler diye. Bunun için bıraktım diğerlerin ve Arap olmayanları öğretimini yüksek lisanda orada yaptım. Ve başladım. Yani lisans, yüksek lisans aldıktan sonra üniversitede doktora da bu alanda başladım yani.
0: Evet.
1: Bu arada okutman olarak üniversitede çalışmaya başladım. Ve öğrencilerden işte değişik ülkelerden gelen öğrencilere, ta Amerika'dan, Malezya'dan, Afrika, diğer ülkeleri, Arap olmayan Afrikalıları yani diyorum. Bunlar da geliyorlar Sudan'a. Arapça tabii öğreniyorlar ki, devam ediyorlar. Bunlardan bayağı böyle işte Asya'dan ya da Avrupa'dan, Tacikistan'dan, Afganistan'dan, başka ülkelerden gelenler de var. Pakistan'dan vesaire. Türklerden birkaç öğrenci var. Ben şöyle anlatayım kısaca. Bunu şey yapmak istiyorum. Odada oturuyordum. Yanıma oda, yani hocaların odasında. Ondan sonra bir öğrenci geldi. Simasından belli yani, bayağı işte böyle gözlüklü ama diğer öğrencilerden biraz hararetli, böyle heyecanlı, böyle gayretli bir öğrenci. Ben gördüm aslında daha önce ama girer girmez odaya selamun aleyküm diyor böyle yüksek sesle. Aleyküm selam dedim, buyur dedim, tamam mı? Ondan sonra dedi ki ben falan hoca için geldim. Hoca yoktu dedim. Nerelisin dedim. Tabi Arapça olarak, tabi o zaman Türkçe yoktu. Türküm diyor. Ana Türki, ana Türk, ben Türküm diyor. Dedim ki güzel ama selamu aleyküm değil de selamu aleyküm de. Yani Arapçada böyle telaffuz ediyor. Ben yardım etmek istedim. Hemen yanaştı arkadaş. Hocam ben hafızım diyor. Ana hafızı Kur'an diyor. Ben hafızım diyor.
0: Hay maşallah.
1: Yani Arapçada biliyorum manasında. Tamam. Güzel, sen hafızsın. Selamu aleyküm de. Ondan sonra böyle bir yardım şey yaptım. İlgilendi çocuk. Yani ben hoca aynı zamanda, ama ilgilendi derken ikinci günde geldi. Başka arkadaşları da getirdi. Şimdi hani kardeşliğe gidiyorum.
0: Evet,
1: hani
0: evet.
1: Amacım bunlara Arapça ve Kur'an öğrensinler diye böyle bir girdim üniversitede. Bu da geldi. Böyle yani oturdu yani. Diğer arkadaşları da getirdi. Baktım ki çok böyle gerçekten samimi arkadaşlar.
0: Çok samimi hissettiniz bunları. Yani.
1: Evet, hissettim.
0: Yani tabir uygunsa diğer milletlere nazaran biraz daha, aynen, samimi gördünüz.
1: Daha samimi
0: bizim
1: gördüm
0: arkadaşlarımızı.
1: Evet. Ve baktım bunların şimdi elinde kitaplar var. İşte Arapça öğreniyorlar. Tabii Türkçe konuşuyorlar aralarında. O arkadaş da şu anda Türkiye'de bir yerde Diyanet'te görevli yani.
0: Evet.
1: Tamam mı? Diğer bir arkadaşı var, onun daha büyük. Şimdi Osman Gazi Üniversitesi'nde doktora bölüm başkanı gibi şey yapıyor.
0: Aa, çok güzel.
1: Ondan sonra oraya gitmiş, anlatmış. Geldiler. Ben de yardım ediyorum bunları. Ama baktım bunların hatta ya duruşları diğer öğrencilere göre bir farklılık var. Fark ettim bunu.
0: Evet.
1: Yani Malezya'dan, Endonezya'dan, işte Afrika diğer ülkelerinden gelenler var. Hatta Amerika'dan da öğrencilerim var. Brezilya'dan öğrencilerim vardı, tamam mı? Ama bunların biraz hani gelen medeniyetten gelen bir şey var. Arkadaşlar kendilerine yardım ediyorlar, kendilerine öğreniyorlar, başkalarını da yardım etmeye de çalışıyorlar. Sevdim bunları. Dedi ki onların biraz büyüğü olan, dedi ya biz yurtta kalmıyoruz yani, okulun yurdunda bir dairede oturuyoruz yani, başka bir evimiz var. Ya bize mi ziyarete gelir misin dedi. Gelirim dedim ben. Akşamleyin onlara gittim ve baktım ki sadece 3-4 öğrenci, bir de okuldaki diğer milletlerden öğrenciler de çağırdılar. Beraber oturuyorlar, çay içiyorlar, işte Arapça pratik yapıyorlar. Ortamı sevdim ben aslında. Ondan sonra onları da şey yaptım. Baktım aralarında Türkçe konuşurken de o dili de, ben biraz dil üzerinde çalışıyorum ya. Biraz Farsça'da vardı, elbette. İngilizce ve Fransızca bizim Afrika'da biliyorsunuz. Sömürgeden dolayı İngilizce, Fransızca da var. İşte doktora da yapıyorum bu ara. Baktım ki onların dili de bir tatlılığı var. Bir güzel şeyleri var. Ama beni cezbeden şeyi, onların taşıdığı ruh, diğer arkadaşları da yardım ediyorlar.
0: Evet,
1: bunu sevdim ben.
0: Bunun altını çizelim, evet.
1: Evet.
0: Yani sadece kendileri sordum için
1: hatta
0: değil.
1: Hatta arkadaş da şu anda burada doşent gibi şey oldu Osman Gazi'de. Dedi ya bizim böyle bir medeniyetimiz de böyle bir şey var. Bu da zaten burada Marmara İlahiyat'tan mezun bir arkadaş.
0: Evet.
1: O zaman. Dedi biz her arkadaşlar geliyorlar burada biz beraber işte ya Arapça pratik yapıyoruz vesaire bize yardımcı oldu. Tamam gelirim dedim. Bundan sonra onlara gidip gelmeye başladım. Sonra bunların hani onların kitapları Latince, Türkçe yani. Bir de Osmanlıca kitapları da var onların elinde. Sevdim bunları.
0: Ettiniz, evet, onu evet. Fark ettiniz. Arapça kelimelerle Türkçe. Ya dedim ya sizin
1: dilimizle konuşurken de ben de bu dili öğrenmek istiyorum dedim. Şakavari gibi. Burada Türkçe öğreten kimse yok. Bunu istersen İstanbul'a gideceksin. Tamam giderim dedim ben. Ve o arkadaşla o kadar bir samimiyet var ki bunlarda. Bir ay sonra kendimi İstanbul'da bulundum.
0: Çok kısa sürede.
1: Çok kısa sürede. Karar verdim. Geldim İstanbul'a bu dili öğrenmek için ne yapacağım? Doktor burada yapabilir miyim gibisinden. Ve geldim. Ve gerçekten ortamı sevdim. O kardeşliği beni cezbetti. Çekti.
0: Güzel,
1: o yüzden
0: güzel.
1: Bırakmadım. Tabii bunu bir ay içerisinde nasıl oldu, İstanbul'a nasıl geldiğinde bunu da ben anlatırım da o kardeşliğinde güzel bir hatırası da var. Onu
0: sanırım
1: da anlatırım.
0: Evet, ben de hatırlıyorum. Sanki Uşak'ta yaşadığınız bir şey vardı.
1: Evet.
0: Değil mi? Böyle bir şey vardı.
1: Evet.
0: Bence yol yakınken ona bir dönelim.
1: Tamam.
0: Belki ileride unutabiliriz.
1: Tamam.
0: Böyle bir yani Türkiye'ye gelme noktasında belki ufak bir çekince yaşadınız. Ben ne yapacağım? Nasıl karşılanacağım?
1: Evet.
0: Beni nasıl karşılarlar?
1: Evet.
0: Çünkü şey de var mesela çok tarihten kaynaklı işte siyah beyaz kavramı var.
1: Doğrudur.
0: Bu yani mesela bunu, bizlerde Müslümanlarda ve Türklerde olmayan biraz özellik olduğunu fark ettiniz sanırım.
1: Evet. Böyle bir şey mutlaka anlatmam lazım çünkü önemli ve özellikle programımızın zaten programınızda değerli programınızda kardeşlik olduğu için oradan bir şey var bunu o yüzden anlatayım. Şöyle efendim şimdi o arkadaşlarla konuştuktan sonra dil öğrenmek için İstanbul'a gitmem lazım. Hiç pasaportum da bile yoktu efendim. Yani böyle bir düşüncem yoktu yani yurt dışına gideyim zaten. Okutmanlık da yapıyorum, doktora da yapıyordum. Kariyerim iyi yani gidiyordu. Ama bu arkadaşı sevdikten sonra artık yurt dışına bir gideyim, bir Türkçe de öğreneyim, bir de şey yapayım. Şimdi şöyle, şöyle anlatayım. Bizim Afrika'da biliyorsunuz yani sömürgeden dolayı veya bir sıkıntı yaşadık.
0: Evet,
1: yani 100 seneye yakın bir sömürge vardı. Mesela Sudan'da İngiliz sömürgesi. 98 evet. Sene kaldı bizde.
0: Evet, az bir zaman değil.
1: Diğer Afrika ülkelerinden Fransa, işte diğer ülkeler vesaire. Şimdi olay böyle olunca bu Afrikalılar, siyahiler yani biziz. Beyazlara karşı bir şeyimiz var, bir korkumuz var bunlardan. Bunlar bizi gibisini yiyorlar ya tabiri caizse. O yüzden bu korku benim içinde de vardı yani.
0: Hatta ister istemez vardı.
1: Tabii. Şöyle hani yurt dışına gidip bir de Türkiye'ye gideceğiz. Avrupa'ya gideceğim yani İstanbul'a. Arkadaşlar özellikle evdekiler ve tanıdıklarım. Ya ne yapsın nasıl gideceksin vesaire. Bu konuşmalar da benim içindeki korkuyu da artıyor yani.
0: Arttırdı evet.
1: Arttırdı.
0: Evet.
1: Ve bir şekilde ayarladım işte biletimi vesaire Türkiye'ye gidip işte bir araştırma yapayım o zaman tabii internet falan da fazla imkan da yok 97 bahsediyorum yani geldim buraya çıktım İstanbul'dan bizim başkentimiz ismi Hartum. Ben zaten normalde yani hani Türkiye'de Anadolu'dan İstanbul'a giden ya da işte Anadolu'dan Ankara'ya gelenler gibi illerden bir ilimden Hartum'a okumak için sadece geldim ilk defa yurt dışı çekiyorum şimdi. Ondan sonra Türk Hava Yolları gitmiyordu o zaman. Vize aldım. İşte turist vizesi işte bir aylık. 2 haftanın geleceğim. Çıktım oradan. Arabistan Hava Yolları vardı. Ve Arabistan Hava Yolları'yla havalarına bindim. İlk Cidde'de şeyimiz var. Transitimiz var. Konaklama
0: var.
1: Evet, bir 11 saat. Ondan sonra İstanbul'a geçeceğiz. Şimdi bindik uçağa. Tabii Sudanlar var, başka milletten vesaire. Tabii içinde korku da var. Ben Avrupa'ya gideceğim. Bir de gideceğim yerde dil de bilmiyorum. Bilmiyordum tabii. Cidde'de vardığımızda Arapça hocası münasebetiyle yani hesabıyla orada zaten bizim Arap milleti yani onlarla fasih Arapça böyle standart Arapça tabiri caizse pasaportumu uzattım. Havalimanında indik tabii Cidde'de. Uzattım. Tabii konaklama var 11 saat. Sonradan gidecek. Uçak çıkacak gideceğim yani. Evet. Bizi yani biraz yukarıdan bakıyorlar yani maalesef böyle.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ortaklığıyla Suriye'ye başlatılan doğalgaz tedariğinin bölgesel güvenlik ve kalkınmaya önemli katkı sağladığını söyledi. Enerji alanındaki stratejik işbirliğinin güçlenerek sürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve bölge ülkeleriyle yürütülen projelerin enerji güvenliğine katkı sunduğunu vurguladı.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere sürecinde gelinen son durum ele alındı.

YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile Ocak ayında imzalanan mutabakat kapsamında 30 YPG mensubunu serbest bıraktı. Haseke Valiliğinden yapılan açıklamada adımın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecinin bir parçası olduğu belirtildi. Suriye yönetimi Mayıs ayında da 88 YPG mensubunu serbest bırakmıştı.

Alınan uçak sayısı Mayıs ayında 11.801'e yükseldi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Ömer Hasri, Mayıs 2026'da Suriye hava sahasından 11.801 uçağın geçiş yaptığını açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre %378 artış kaydedilen bu rakamın Suriye hava sahasında duyulan güvenin yeniden kazanıldığını gösterdiği belirtildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Hasri, hava seyri sefer hizmetlerini geliştirme çalışmalarının süreceğini ve geçiş trafiğinin daha da artmasının hedeflendiğini söyledi.

Şam Üniversitesi öğrencileri Esed rejimi döneminde zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi'yi anmak için toplandı. Şam Üniversitesi öğrencileri Devrik Beşer Esed rejimi tarafından alıkonularak zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi ve ailesini anmak için üniversite kampüsünde saygı duruşunda bulundu. Etkinlikse öğrenciler Rania ve çocuklarını unutmayacağız ve zorla kaybetmelere hayır yazılı pankartlar taşıdı. Doktorlar adaletin sağlanması ve kayıpların akıbetinin aydınlatılması çağrısında bulundu.

de İsrail'in kontrol noktaları kurduğu öne sürüldü. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneçra ve Dera kırsalında askeri faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri Dera'nın batısındaki Mariye köyü ile Kuneçra kırsalındaki bazı noktalarda geçici kontrol noktaları kurarak araç ve kişileri denetledi. Bölgede bir çobanın açılan ateş sonucu yaralandığı da aktarıldı. Güvenlik kaynakları ve araştırmacılar İsrail'in sınır hattında fiili bir güvenlik kuşağı oluşturmaya çalıştığını öne sürerken İsrail tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Beric'ten yeni görevine ilişkin paylaşım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Beric, Irak Özel Temsilciliği görevine de atandı. Beric açıklamasında Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtirken, bölgedeki müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve işbirliğini artırmasının önemine dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran ile önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini ve önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının da kısa süre içinde sonuçlanmasının beklendiğini ifade etti. İsrail ve Hizbullah'a ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Trump, tarafların karşılıklı saldırılardan kaçınma konusunda uzlaştığını öne sürdü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, bu haftaki nostaljik şarkılar kuşağımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Esin Ergin'in seslendirdiği Buruk Hacı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Sezen Aksu'nun seslendirdiği İçime Sinmiyor şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ortaklığıyla Suriye'ye başlatılan doğal gaz tedariğinin bölgesel güvenlik ve kalkınmaya önemli katkı sağladığını söyledi. Enerji alanındaki stratejik işbirliğinin güçlenerek sürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ve bölge ülkeleriyle yürütülen projelerin enerji güvenliğine katkı sunduğunu vurguladı.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakereler

YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile Ocak ayında imzalanan mutabakat kapsamında 30 YPG mensubunu serbest bıraktı. Haseke Valiliğinden yapılan açıklamada adımın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecinin bir parçası olduğu belirtildi. Suriye yönetimi Mayıs ayında da 88 YPG mensubunu serbest bırakmıştı.

ayında 11.801'e yükseldi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Ömer Hasri, Mayıs 2026'da Suriye hava sahasından 11.801 uçağın geçiş yaptığını açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre %378 artış kaydedilen bu rakamın Suriye hava sahasında duyulan güvenin yeniden kazanıldığını gösterdiği belirtildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Hasri, hava seyri sefer hizmetlerini geliştirme çalışmalarının süreceğini ve geçiş trafiğinin daha da artmasının hedeflendiğini söyledi.

Şam Üniversitesi öğrencileri Esed rejimi döneminde zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi'yi anmak için toplandı. Şam Üniversitesi öğrencileri Devrik Beşer Esed rejimi tarafından alıkonularak zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi ve ailesini anmak için üniversite kampüsünde saygı duruşunda bulundu. Etkinlikse öğrenciler Rania ve çocuklarını unutmayacağız ve zorla kaybetmelere hayır yazılı pankartlar taşıdı. Doktorlar adaletin sağlanması ve kayıpların akıbetinin aydınlatılması çağrısında bulundu.

İsrail'in kontrol noktaları kurduğu öne sürüldü. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ve Dera kırsalında askeri faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri Dera'nın batısındaki Mariye köyü ile Kuneitra kırsalındaki bazı noktalarda geçici kontrol noktaları kurarak araç ve kişileri denetledi. Bölgede bir çobanın açılan ateş sonucu yaralandığı da aktarıldı. Güvenlik kaynakları ve araştırmacılar İsrail'in sınır hattında fiili bir güvenlik kuşağı oluşturmaya çalıştığını öne sürerken İsrail tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik'ten yeni görevine ilişkin paylaşım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Irak Özel Temsilciliği görevine de atandı. Berik açıklamasında Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtirken, bölgedeki müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve işbirliğini artırmasının önemine dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran ile önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini ve önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının da kısa süre içinde sonuçlanmasının beklendiğini ifade etti. İsrail ve Hizbullah'a ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Trump, tarafların karşılıklı saldırılardan kaçınma konusunda uzlaştığını öne sürdü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

sür atının tonakları hürriyet kovalayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şamil. Ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası, gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin ve bakışı yıldızlar ötesi Şamil. Zalimin boynuna urgan, zalimin

gözlerin dili. Sen ciğer yanana su, sen ey hastalara derman Şamil. Sen ki Şeyh Şamil'sin, Şamil'sin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta poz, yüce irfan,

Şamil, ordular dağıtan Şamil, kaleler çökerten Şamil. Pazar suyunu çekti, Tuna çorak bir şukur. Volga Damla'ya muhtaç, ey Kafkas Dağı'nın kartalı Şamil. Esareti paramparça yırtan dev, yürü deyip dağ yürüten, dur dedi mi kalp durduran, ey ezelden ebede

tut elimden, coğrafyam yenilensin, coğrafyam yenilensin. Bana güneşinden hürriyet gönder.

0: bana güneşinden kılıç, bana güneşinden idrak, bana güneşinden millet, bana güneşinden devlet, bana güneşinden azim, bana güneşinden bir selam eyle. Bu ilahi aşk ile gökler Turan diye gürler. Bu ilahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar. Bu ilahi aşk ile Turan'a göverir kızıl elma. Bu ilahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçekler. Bu ilahi aşk ile ruhlar Turan'da birleşecek. Bu ilahi aşk Müslüman Türk'ün dur dinlemez kıyamıdır. Tekbir!
1: Allah!
0: Peygamber aşkına tekbir!
1: Allah!

Türk savunma sanayinin başarıları. Altayana Muharebe Tankı. Adını Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kol Ordusu'nu komuta eden Fahrettin Altay'dan alan Altay Tankı, Türkiye'nin savunma sanayi alanında yer alan en önemli projelerinden biridir. Günümüzün ve geleceğin muharebe koşullarına cevap verme vizyonuyla geliştirilen Altayana Muharebe Tankı Üretim Programı'nın 9 Kasım 2018 tarihinde Savunma Sanayi Başkanlığı ve BMC arasında imzalanan seri üretim sözleşmesiyle temelleri atılmıştır. Program kapsamında ana yüklenici rolünü üstlenen BMC, sözleşme kapsamında 250 adet Altayana Muharebe Tankı'nı üreterek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edecektir. 23 Nisan 2023 tarihi itibariyle program doğrultusunda 2 adet Altay Tankı üretilmiş olup testler için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmiştir. Altay tankı yivsiz sessiz 120 mm L55 kalibrelik ana silahı ve en güncel teknolojiye sahip birimlerden oluşan Volkan 2 atış kontrol sistemi ile teçhiz edilmiştir. Yeni ve modern teknolojiye sahip atış kontrol sistemi ile kullanıcısına yüksek ilk atımda vuruş imkanı sağlamaktadır. Altay tankı sınıfındaki tüm tankların üstün hareket kabiliyeti özelliklerine ek olarak sahip olduğu hidropnomatik süspansiyon sistemi sayesinde otomatik palet ayarı ve seviyelendirme yapabilmektedir. Altay tankının reaktif ve kompozit bileşenlerden oluşan zırh sisteminde kullanılan ileri teknoloji zırh malzemeleri ve gelişmiş alt sistemleri sayesinde minimum ağırlık ve hacimde yüksek seviyede koruma sağlamaktadır. Altay tankının reaktif ve kompozit bileşenlerden oluşan zırh sisteminde kullanılan ileri teknoloji zırh malzemeleri ve geliştirilmiş alt sistemler sayesinde minimum ağırlık ve hacimde yüksek seviyede koruma sağlamaktadır.

ve reaktif zırhlara ilave olarak Akkor aktif koruma sistemi entegrasyonu da yapılarak hibrit koruma konsepti uygulanmıştır. Altay tankı diğer tanklar ve daha üst seviyedeki komuta kontrol unsurları ile kesintisiz veri alışverişinde bulunurken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı diğer komuta kontrol sistemleri ile de uyumlu olarak çalışabilmektedir. Türkiye'nin lideri askeri araç üreticisi BMC tarafından geliştirilen yeni Altay tankı ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

0: Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye B2-C1. Mimar Sinan.
1: Mimar Sinan'ın kaleminden kendi hayatı. Ben Sinan. Yaşlı usta Abdülmennan'ın oğluyum. Çocukluğum Kayseri'de bir köyde geçti. Köyüm çok güzeldi. Toprakları çok bereketliydi. Köyümüz geniş bahçeler ve lezzetli meyvelerle doluydu. Köyümde çok mutluydum. Çok meraklı bir çocuktum. Akşamları köy kahvesine koşar, orada hikayecileri dinlerdim. O hikayeciler bize yeniçerilerin hikayelerini anlatırdı. Ben de o yeniçerilerden biri olmayı hayal ederdim. Dünyanın en güçlü hükümdarı Sultan 1. Selim, Kayseri'den asker seçmeye ilk kez o yılın baharında karar verdi. Emir buyurdu ki, Kayseri şehrinden de yiğit ve akıllı çocuklardan asker seçilsin. Allah'a şükür ben ilk seçilen gençlerden biriydim. Uzun boyluydum ve sağlam karakterli bir çocuktum. Başarılı olmak için çok dua ettim. Ailem de izin verince Yeniçeriler beni Yeniçeri Ocağı'na aldılar. Askerlik için güzel bir eğitim aldım. Yetenekli ustalarla çalıştım. Sonra ustalarımız bizi kabiliyetimize göre sınıflara ayırıp hepimize birer meslek öğrettiler. Ben kendi isteğim ve kabiliyetimle dülgerliğe seçildim. Bu mesleği çok sevdim. Sanatımı geliştirmek için her şeyi öğrenmeye çalıştım. Bilgimi artırmak için değişik ülkelere gitmek istedim. Allah razı olsun, Sultanımız 1. Sultan Selim beni birçok seferde yanında götürdü. Pek çok Arap ve Acem ülkesi gezdim. Bu ülkelerdeki sarayların kubbelerini inceledim. Harabeleri gezip bilgimi artırdım. Hep yeni şeyler öğrendim. Sonra İstanbul'a döndüm. İstanbul'da 4 padişahın ve büyük paşaların hizmetinde çalıştım. Ve çok şükür sonunda bir yeniçeri oldum.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ortaklığıyla Suriye'ye başlatılan doğal gaz tedariğinin bölgesel güvenlik ve kalkınmaya önemli katkı sağladığını söyledi. Enerji alanındaki stratejik işbirliğinin güçlenerek sürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ve bölge ülkeleriyle yürütülen projelerin enerji güvenliğine katkı sunduğunu vurguladı.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere sürecinde gelinen son durum ele alındı.

YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile Ocak ayında imzalanan mutabakat kapsamında 30 YPG mensubunu serbest bıraktı. Haseke Valiliğinden yapılan açıklamada adımın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecinin bir parçası olduğu belirtildi. Suriye yönetimi Mayıs ayında da 88 YPG mensubunu serbest bırakmıştı.

11.801'e yükseldi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Ömer Hasri, Mayıs 2026'da Suriye hava sahasından 11.801 uçağın geçiş yaptığını açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre %378 artış kaydedilen bu rakamın Suriye hava sahasında duyulan güvenin yeniden kazanıldığını gösterdiği belirtildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Hasri, hava seyri sefer hizmetlerini geliştirme çalışmalarının süreceğini ve geçiş trafiğinin daha da artmasının hedeflendiğini söyledi.

Şam Üniversitesi öğrencileri Esed rejimi döneminde zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi'yi anmak için toplandı. Şam Üniversitesi öğrencileri Devrik Beşer Esed rejimi tarafından alıkonularak zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi ve ailesini anmak için üniversite kampüsünde saygı duruşunda bulundu. Etkinlikse öğrenciler Rania ve çocuklarını unutmayacağız ve zorla kaybetmelere hayır yazılı pankartlar taşıdı. Doktorlar adaletin sağlanması ve kayıpların akıbetinin aydınlatılması çağrısında bulundu.

Gazze'de İsrail'in kontrol noktaları kurduğu öne sürüldü. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneçra ve Dera kırsalında askeri faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri Dera'nın batısındaki Mariye köyü ile Kuneçra kırsalındaki bazı noktalarda geçici kontrol noktaları kurarak araç ve kişileri denetledi. Bölgede bir çobanın açılan ateş sonucu yaralandığı da aktarıldı. Güvenlik kaynakları ve araştırmacılar İsrail'in sınır hattında fiili bir güvenlik kuşağı oluşturmaya çalıştığını öne sürerken İsrail tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik'ten yeni görevine ilişkin paylaşım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Irak Özel Temsilciliği görevine de atandı. Berik açıklamasında Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtirken, bölgedeki müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve işbirliğini artırmasının önemine dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran ile önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini ve önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının da kısa süre içinde sonuçlanmasının beklendiğini ifade etti. İsrail ve Hizbullah'a ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Trump, tarafların karşılıklı saldırılarını

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Dünyanın kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüzü ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarınızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın kapıları.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Bir farklı programla Türkçenin Sesi Radyosu'ndan tüm dünyaya selam etmek istiyoruz. Bu farklı programımızın ismi Dünyanın Kapıları. Dünyanın Kapıları'nı Yunus Emre Enstitüsü olarak ortalama 2009'dan beri çalıyoruz. Ve çaldığımız her kapıdan çok şükür hep evetle dönüyor ve içeriye davet ediliyoruz. İçeriye davet edildikten sonra bu kapılardan orada kültürümüzü, sanatımızı, edebiyatımızı, tarihimizi, ki öncelikle dilimizi anlatıyor ve doğru ve güzel ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Felsefemiz malumunuz olduğu üzere, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Tanış oluyoruz, kapıları çalıyoruz, içeriye giriyoruz ve işi kolay kılmak derdimiz. Bir derdimiz var, yeryüzünde insanlığa ulaşmasını istediğimiz bir inancımız var. O da aslında Adem Aleyhisselam'dan itibaren insanoğlunun aynı anne babadan türediğini varsayacak, düşünecek olursak, bir kardeşlik söz konusu, ikilik yok, birlik var felsefesiyle dünyadaki tüm milletlere, tüm insanlara sevgilerimizi, iyi niyetlerimizi göndermiş oluyoruz. Dünyanın Kapıları adlı programımızda her hafta farklı konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Bugün ilk konuğumuz Yunus Emre Enstitüsü'nde uzun yıllardır görev yapan bir değerli hocamız, sevgili Mustafa Kayıhan. Değerli hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Merhabalar.
0: Merhabalar. Teşekkür ediyoruz. Davetimizi kırmadınız, icabet ettiniz davetimize. Onca işinizin arasında bize de zamanı ayırdığınız için sizlere şükranlarımızı sunuyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Öncelikle değerli Mustafa Kayıhan hocamın şahsından başlayalım. Sizi kısaca tanıyalım ve programımızı bu minval üzere sürdürelim.
1: Efendim tekrar merhabalar. Şimdi bir Türkoloğa sizi kısaca tanıyalım derseniz
0: tanıyamazsınız.
1: Onu pek kısaca tanıyamazsınız.
0: Evet.
1: İsmim Mustafa

0: Kayıhan, Afyonkarahisar ili, Çay ilçesi, Koçbeyli köyü doğumluyum. İlkokulu köyde okudum. Ortaokul ve liseyi ilçede, Çay ilçesinde okudum. Yeşilçay'da.
1: Evet.
0: Üniversiteye benim için çok enteresan bir kapı olan Kırgızistan'a gittim ve orada Türkoloji bölümü okudum.
1: Evet, Kırgızistan'da.
0: Evet, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi. İlk öğrencilerindenim. Kırgızistan Türkiye Manas
1: Üniversitesi'nin.
0: Efendim 99 girişliyim ben.
1: Evet.
0: 2004'te mezun oldum. 5 yıl, 1 yıl Kırgızca, Rusça hazırlık ve 4 yıl lisans eğitimi. Şimdi Türkoloji denince Türkiye'de Türk dili ve edebiyatı akla geliyor.
1: Evet.
0: Fakat bizim dışımızdaki hemen hemen her yerde Türkoloji, Türk dilleri ve edebiyatları, bunun yanında kültür, sanat, siyaset, en kısa tanımıyla Türk'e dair ne varsa bunu çalışana Türkolog deniyor. Bu alana da Türkoloji deniyor.
1: Evet, bu açıklama da iyi oldu. Özellikle bu konuyla ilgili uyarmanız çok güzel oldu. Bizim de kafamızda şekillenmiş oldu bu konu. Lehçelerden, yani Kırgızca'da bir lehçe varsa o da o alana giriyor. Türkiye'deki Karadeniz lehçesi de aynı alana giriyor. Türkolojinin bir alanı.
0: Şimdi olarak ona ağız diyelim.
1: Evet.
0: Lehçe dediğimiz zaman işin rengi biraz değişiyor.
1: Evet, değişebilir.
0: Değişiyor. Türklerde kendimi tanıtırken bir anda Türklere girmiş oldum ama.
1: Evet, olsun.
0: Türklerde gruplar var. Gruplar var. Kıpçak grubu, Oğuz grubu, Karluk grubu gibi.
1: Evet.
0: Kırgızlar bu Kıpçak grubunun içerisinde bir lehçe.
1: Lehçe daha büyük lehçe. Bir tabir.
0: Evet.
1: Anladım. Tamam.
0: Kendimi tanıtmaya devam
1: evet,
0: edeyim müsaade buyursanız.
1: Çok iyi olacak.
0: Bu programın yayınlanacağını sizden işittiğim bölge içinde bir şeyler söylemek istiyorum kendi evet. geçmişimle ilgili. Efendim ben Cerit yörüklerindenim. Afyonkarahisar çok kozmopolit bir yapıya sahip ve burada çok değişik yörük grupları iskan olmuş.
1: Evet.
0: Türkmen gruplarının yanında köylerde çok değişik yörük grupları iskan olmuş. Cerit yörüklerinin ana yerleşim yeri Kahramanmaraş. Bu vesileyle depremde ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara başsağlığı,
1: eyvallah,
0: sabır niyaz edelim. O bölgenin tamamına, bütün illerimize. Kahramanmaraş, Beydili boyunun yönettiği bir il. Evet. Tarihten bahsediyorum. Hı hı. Burada ağırlıklı olarak Beydili'ne mensup değişik aşiretler var, boylar var. Bunlardan bir tanesi de Ceritler.
1: Hı.
0: Bu Ceritler Yavuz Sultan Selim'in Dulkadiroğlu Beyliği'ne son vermesiyle birlikte Osmanlı'nın iskan politikası ile değişik bölgelere gitmişler.
1: Hı.
0: Ağırlıklı gittikleri yer ise Rakka. Suriye'nin değişik köylerinde akrabalarım var benim.
1: Bu güzel bir ayrıntı, evet.
0: Evet. O bölgedeki Türkmenler, Yörükler birçoğu ile akrabayız. Yani gezsem muhtemelen hem dil ögelerinde hem de kültür ögelerinde birçok ortak özelliği gözlemleyebilirim. Ben Suriye'de bulundum fakat Türkmen köylerini gezmek nasip olmadı.
1: Evet, bu İnşallah. Detay konumuza çok mutabık kaldı. Çünkü o bölgelerde programımızın da yayınlanacağını düşündüğümüz için,
0: evet,
1: söylediğimiz için daha doğrusu.
0: Evet.
1: Bu ayrıntı ilk başta ben de acaba neden bu kadar Yavuz Sultan Selim'e kadar gittik, buralara kadar geleceğiz diye düşünürken tam o anda söylediniz bu konuyu.
0: Evet, o bölgede akrabalarımız var. Tabii bizimkiler nasıl bir serüvenden geçtiler, bunların kayıtlarını takip etmek mümkün değil. İşte Adana civarında, Kadirli civarında akrabalarımızın olduğunu duymuştum. Ve Batı Ege'nin değişik bölgelerinde akrabalarımız var. Bizimkiler gelmişler, Afyon'a evet. yerleşmişler.
1: Böyle bir kültürün içinde doğdunuz, büyüdünüz.
0: Doğdum, büyüdüm ve mensubiyetim bu şekildedir. Yani bunu Türkolog olmam hasebiyle araştırdım, inceledim.
1: Evet.
0: Bu sonuca ulaştım. Türkoloji okudum demiştim. Evet. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nde. Orada çok değerli hocalarımızdan, Türkiye'nin çok değerli hocalarından Türkoloji eğitimi aldık. Tabii insan kader çizgisinde pat diye geldiği yere gelmiyor. Evet. Hemen geldiği yere gelmiyor. Sonra hayatımı düşündüğümde ben 4. sınıftayken de arkadaşlarımla, çevremdekilerle atasözü yarışmaları yapardım. Pek yanaşan olmazdı ama dile ilginin başladığını sonradan bakınca öyle gözlemleyebiliyorsunuz. Dile ve kültüre olan ilginin. 2011 yılında Yunus Emre Enstitüsü'nü, evet, bir arkadaşımın tavsiyesiyle başvurdum. Ondan önce tabii Yunus Emre Enstitüsü'nün bir sertifika programı var. Yabancılara Türkçe öğretimi alanında. O sertifikayı aldım. Enstitüye başvurdum ve Kazakistan'a, Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ne Türkçe okutmanı olarak görevlendirildim.
1: Evet. Macera o zaman 2011
0: Mayıs'ında başlıyor.
1: Mayıs'ında, evet, Yunus Emre Enstitüsü ile tanıştınız artık.
0: Evet.
1: Tam da alanınız olan, sizin o yetiştiğiniz kültür, ilgi alanınız, ayrıca kendinizi geliştirdiğiniz ve sevdiğiniz alan olan Türkoloji alanında hizmet ve faaliyet yürütmek için tam da aranan adrese gelmiş oldunuz. Kader böyle tecelli etmiş sizin üzerinizde. Siz de bunun için çaba göstermişsiniz. Çok güzel bir sonuç. Evet. Ama hayatta düşündüğümüz anlamda sonuçtan ibaret değil hayat. Genelde bir süreç.
0: Süreç işliyor. Evet, devam eden bir süreç var. Evet,
1: şimdi nokta koymuş değiliz. Siz 2011 itibariyle Yunus Emre Enstitüsü'nde çalıştığınızda Kazakistan ve başka ülkeler de var sanırım. İsterseniz ülkelerin isimlerinden bahsedip sonra tekrar bir içindeki olaylara dönmeye çalışalım.
0: Evet efendim. Ben çok kısa bir süre Türkçe okutmanlığı yaptım. Yaklaşık bir ay, iki ay gibi, tam hatırlayamıyorum. Bir süre sonra idarecilik görevi verdiler. Ve bu eğitimi almak için Ankara merkeze geldiğimde küçük bir masa etrafında toplanabilen, sayıları 4'ü 5'i bulan kültür merkezleri vardı. Şimdi aklımda kalanları sayayım. Çünkü sürekli içinde olduğumuz için yılları takip etmek, akılda tutmak pek mümkün olmuyor. 2009'da özel bir kanunla 2007'de özel bir kanunla kurulan Yunus Emre Enstitüsü 2009'da ilk kültür merkezlerini açıyor. Evet. Bunlardan bir tanesi Bosna. Arnavutluğu hatırlıyorum.
1: 2009 yılı diyoruz.
0: 2009, evet. Yanlış hatırlamıyorsam Arnavutluğu hatırlıyorum. Mısır.
1: Evet.
0: Daha sonraki yıllar, yıl söyleyemem. Mısır'ı hatırlıyorum. İran, Tahran Yunus Emre Enstitüsü'nü hatırlıyorum. Çevremizde ana merkezleri bulunan Osmanlı coğrafyası ya da gönül coğrafyamız denilen alanların başkentlerinde Yunus Emre'ler böyle baharda açılan papatyalar gibi açılmaya başladı.
1: Çok
0: ve gelişe gelişe bugün Türkiye'nin kuruluşunun 100. yılında 100'e yaklaşan kültür merkezleri oluştu.
1: Evet, bu kısa sürede aslında ciddi bir çalışma. Belki ona da ayrıca değiniriz. Siz bu arada Kazakistan sonrası eğitim almak için buraya döndünüz, değil mi?
0: Evet.
1: Ve devamında sanırım Balkanlar'da görev almaya başladınız.
0: Kazakistan'da yaklaşık bir yıl görev yaptım.
1: Bir yıl yaptınız.
0: Evet. Yani evet. Kırgızistan'dan sonra Kazakistan benim için çok yabancı olmadığım bir coğrafyaydı. Zaten o yüzden o bölgeye görevlendirildim. Diline ve kültürüne vakıf olduğum için. Orada çok güzel dostluklar edindik. Yani evet, çaldığım, Yunus Emre'de çaldığım ilk kapı Kazakistan'dır diyebilirim.
1: Evet, evet.
0: Bu bağlamda gönül kapılarını da çalmak o bölgede nasip oldu. Kazakistan köklü medeniyeti.
1: Astana sanırım, değil mi?
0: Astana Yunus, evet, Emre Türk Kültür Merkezi. Sonra bir ara Nur Sultan oldu. Tekrar değişti malumunuz. Gönül kapılarını çalma noktasında da Kazakistan benim için ilk göz ağrım. Astana, evet, ilk göz ağrımdır. Kazaklar çok medeni bir millet. Yani Orta Asya'nın en medeni topluluklarından birisi diyebilirim.
1: Şehirleşme anlamında da öyle bildiğim kadarıyla.
0: Efendim Astana'yı ben biraz Astana-Almatı ilişkisini biraz Türkiye'ye benzetiyorum. Evet. Yani Almatı'ya İstanbul dersek kültürün eski payitaht olması,
1: evet,
0: başkent olması,

0: ve kültürün birçok unsurunu bünyesinde barındırması. Dolayısıyla Almatı'ya İstanbul dersek Astana'ya Ankara diyebiliriz.
1: Evet, böyle iyi bir benzetme gerçekten de, şöyle düşündüğümde

0: yaşanan ve sadece sizin yüreğinize dokunmakla kalmayıp karşımızda demeyelim, yanımızdaki insanların, gittiğiniz bölgedeki insanların, tanıştığınız insanların, bölgenin, çevrenin, oradaki insanların yüreğinize dokunuşu, sizin onların yüreğine dokunuşunuz, ilişkinin başlayışı, iletişimin başlayışı ve bu anlamda Yunus Emre Enstitüsü'nün misyonuyla da örtüşen bir hale dönüşümünü konuşalım. En önemli noktası burası zaten.
1: Evet efendim.
0: Balkanlarda nerelerde görev yapmıştık?
1: Efendim, Kazakistan'dan sonra görevlendirilmem, yaklaşık bir yıl sonra Bosna Hersek'e, evet, Foynitsa Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ne şube müdürü olarak oldu.
0: Evet.
1: Foynitsa benim için Balkanları tanımak, ecdadı Osmanlı'yı tanımak adına çok enteresan bir yerdir.
0: Evet.
1: Yani o kapı bana kitaplarda okuduğum tarihi böyle somut olarak açtı diyebilirim. Bende oluşan şahsi kanaat şudur: Balkanların değişik bölgelerinde bulunduktan sonra, kitapları okuduktan sonra Osmanlı'nın bulunduğu coğrafyayı gözünle görmeden tam manasıyla idrak edemiyorsunuz.
0: Evet.
1: Tarihi idrak edemiyorsunuz. Kültürünüzü, nasıl bir medeniyetin mensubu olduğunuzu, o insanların, yani Osmanlı coğrafyasında, gönül coğrafyamızda bulunan insanların, eserlerin durumu, bu hususlar bende çok ilginç kapılar açtı.
0: Evet. Bir kapıdan girdiniz ama birçok kapı açıldı.
1: Evet.
0: Evet. Bosna Hersek sonrasında var mı başka bir?
1: Var efendim. Bosna Hersek sonrasında da Romanya görevlendirme var.
0: Var, evet. Sonrasında Türkiye maceranız var.
1: Sonrasında Türkiye'ye,
0: evet,
1: geldim.
0: Yanlış olmayacaksa şöyle özetleyebiliriz. Türkiye'den başlıyoruz. Afyon'dan başlayıp,
1: evet,
0: Kırgızistan'a giden bir süreç var.
1: Evet.
0: Kırgızistan'dan Kazakistan'a, Kazakistan'dan Bosna'ya, Bosna'dan Romanya'ya ve sonra Türkiye.
1: Türkiye.
0: Evet, bu anlamda o önemli konu dediğimiz, yani Yunus Emre Enstitüsü'nün misyonuyla örtüşen, yine Yunus Emre'nin felsefesiyle, inancıyla birebir örtüşen konumuza gelelim. Zaten amaç da bu değil midir? Yani gönül kazanmak değil midir insana düşen? Gerek ülkemizde, gerekse dünyanın herhangi bir yerinde, kim olursa olsun, ne olursa olsun, aynı inançtan olmamız da gerekmiyor. Çaldığımız kapılarda yüzümüze tebessümle bakan insanlarla karşılaşmak bizim için herhalde dünyanın çok çok malından daha değerli olsa gerektir.
1: Elbette.
0: Tanıştığımız insan sayısı artsa da sayıdan ziyade niteliğe bakmak gerekiyor burada. İşte yaptığınız işte belki de kaba bir şekilde özetleyecek olursak, yapılan işte aslında bunu sağlıyor. Bizi gördüğünde, bizden kastımız Türk, Türkiye, bizim insanımız, Türkler veya yüzünde tebessüm açan insanlar ve bu insanlardan zarar gelmez. Bu insanlar gittikleri her yerde medeni insanlardır. Güzellikle, suhuletle, uhuletle işlerini hallederler diye hemen ellerini uzatırlar. Sonucuna götürmektir bizim amacımız.
1: Evet.
0: Belki biraz uzun oldu ama kısaca, kabaca böyle özetleyebiliriz.
1: Evet.
0: Bu orada yaşadığınız şeyden de başlayabiliriz. Kırgızistan'dan da başlayabiliriz. Dünyanın kapılarını açtınız siz artık.
1: Evet efendim.
0: Kırgızistan ilk kapı olmuş. Açtığınızda burada karşılaştığınız ilginç, önemli, güzel anılarınıza şöyle bir kısa süreli bir uçuş yapalım istiyoruz.
1: Buyurun. Efendim, Filistin'i de zikretmeden geçmeyelim.
0: Ha, evet.
1: Kudüs. Kudüs-i Şerif benim için önemli bir kapıdır. Malum eski şehirlerde yönler kapılarla anılıyordu.
0: Evet.
1: Yani kapı kelimesinin Türkçedeki bir karşılığı da devlet demek.
0: Evet.
1: Devlet kapısı diye tamlama olarak geçiyor.
0: Daha hala kullanılır.
1: Evet. Yani kadim şehirlerde de her çıkış bir kapı, bir şehir ismiyle anılıyor. Kudüs'te kapılarla anılan bir şehir. 70 gün Kudüs'te görev yapma şerefini verdi devletimiz, devlet kapısı bana. Bu noktada da onu da zikretmeden geçemeyeceğim.
0: Evet.
1: Şimdi sizin buyurduğunuz gibi yine devlet bursuyla gittiğim için, devletin imkanlarıyla gittiğim için, Yunus Emre bünyesinde olmasa da devlet kapısından çaldığım bir başka kapı, bir başka gönül coğrafyası, Türkistan coğrafyasının kapısı Kırgızistan'la başlamak istiyorum. 19 yaşında başladı Kırgızistan'da öğrencilik, üniversite öğrencilik hayatım. Kırgızlar çok cana yakın bir topluluk.

0: yani dilleri Oğuz grubu tarafından net olarak anlaşılmasa da, anlaşılamasa da, Çin'de biraz zaman geçirdiğinizde anlayabileceğiniz, ortak bir sürü kültürel ögeyi görebileceğiniz bir topluluk ve çok zeki insanlar var Kırgızistan'da. Yani zaten o bölge, özellikle Oş bölgesi, güney tarafın insanı zekasıyla Türk tarihinde ön plana çıkmış bir bölgedir. Kırgızları ben mülayim, hoşgörülü ve tam manasıyla bir Türk topluluğu olarak tanıdım. 5 yıl içlerinde bulundum. Orada çok güzel arkadaşlıklarımız oldu. Yani o kapı benim için Türkistan'ın ilk kapısıdır. Yani işte Doğu Türkistan diyoruz Çin'de bulunan yere. O bölgeye pek çok Türkolog, Batılı Türkolog, şarkiyatçı Orta Asya diyor ama ben ısrarla o bölgenin Türkistan olduğunu, doğusunda bir Doğu Türkistan olduğunu, bizim de Batı Türkistanlı Türkler olduğumuzu söylemek istiyorum, ifade etmek istiyorum. Böyle ifade etmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Türkistan'ın göbeğinde bir toplulukla tanışmak, akrabalarımızla tanışmak benim için çok ilginç bir deneyimdi. Ve 5 yıl hayatımın, gençliğimin en güzel yıllarında bu güzel insanlarla birlikte oldum. Onları tanıdım, onları tanıma şerefine nail oldum. Bununla ilgili çok mutluyum. Orada küçük bir anekdot anlatmak istiyorum. Beni etkileyen bir anekdot.
1: Elbette.
0: Üniversitenin hazırlığın ilk yılında bir şiir programı yapılacak. Ben de işte köyden, evet ilçede okumuşum ama köyden çıkmış kabuklarını kırmaya çalışan bir delikanlıyım.
1: Evet.
0: Kendi kendime bir topluluk önünde konuşmam gerektiğini, bu kabuğu kırmam gerektiğini telkin ederek ortak bir şiir programında sunucu olarak vazife görev aldım. Beni seçtiler sağ olsunlar hocalarım. Yanımda bir Kırgız arkadaşımla birlikte beraber sunuculuk yapacağız. Ben de o yıllarda, yani diyebilirim ki Necip Fazıl'ın Çile kitabının hafızıyım. Neredeyse tamamını ezbere biliyorum. Ve birçok kimsenin de zevk aldığı, haz aldığı gibi Sakarya
1: şiiri.
0: Sakarya şiirine aşk derecesinde okuyorum, seviyorum ezberimde. Şiir gecesi olunca sunuculuğun yanında bir tane de şiir okumak istedim. Kabul edildi ve Sakarya haliyle seçeceğim şiir Sakarya oldu. Provalarda Sakarya'yı okuyoruz. Tabii biz herhangi bir tiyatral eğitim almadık o güne kadar. Üniversite bir tiyatrocu tuttu. Profesyonel bir tiyatrocu bizi eğitiyor. Fakat tek kelime Türkçe bilmiyor. Ben Sakarya'yı okurken birkaç yerde düzeltme yaptı. En son artık belirli bir samimiyet oluşunca yanıma geldi ve dedi ki, Mustafa, okuduğun şiirdeki kelimelerden birazını anlıyorum ama tam manasıyla ne dediğini anlamıyorum. Ama senden bir tek şey istiyorum. Belli ki bu bir nehir. Bir tek şey rica ediyorum. Program başladığında şu büyük, karşıdaki büyük duvara bak ve o nehrin aktığını gör. O zaman şiiri yaşayacaksın. Ben ondan sonra içimden okusam da, bir başkasına okusam da, Sakarya'yı hep karşında akarken gördüm ve öyle okudum.
1: Eyvallah.
0: Hala benim için o şiir okunduğunda ya da ben okuduğumda karşımda bir nehir akıyor.
1: Evet.
0: Evet.
1: Böyle nehir aksın. Sohbetimiz de aksın.
0: Evet.
1: Nehir de aksın. İnşallah sonsuza dek aksın. Akacaktır da inşallah. Akmayı hak ediyor da. Evet. Sakarya'da geçtiği gibi. Dünyaya eğer bir iz bırakılacaksa bu yine Yunus Emre'nin inancından kaynaklanan bir iz olmalı. Çünkü dünyaya verebileceğimiz, önceden cevap diyordum ama cevap demeyeyim. Çünkü sorulara cevap veriliyor.
0: Evet.
1: Belki 90'lı yıllarda sorular aranıyordu, sorular soruluyordu, cevaplar veriliyordu. Çevreme baktığımda artık pek ne soru soran ne de cevap arayan insanlara pek rastlamıyorum. Bu anlamda cevap da demeyelim ama dünya

0: Eğer bir şey arıyorsa adına huzur diyelim, adına belki mutluluk diyelim, tabii tartışılır bunlar. Aranan şeyin o özde olduğunu içinize döndüğünüzde, dünyadan herhangi bir insan içine döndüğünde Allah'ın o içi yerleştirdiği mekanizmadan Yunus'a doğru bir yol olduğunu, kalpten kalbe bir yol attığını göreceğiz. Nehir akacak, o yollar da akacak. Bu Kırgızistan'dan Kazakistan'a girecek olursak.
1: Evet.
0: Belki programımızı biraz uzatacağız. Gerekirse iki bölüm halinde yayınlayabiliriz. Oradan da dilerseniz Kazakistan'dan da yine yüreğe dokunan anekdot diyelim, anı diyelim, hatıra diyelim, ne derseniz.
1: Evet.
0: Birkaç şey söyleyebilir miyiz Kazakistan'la ilgili?
1: Elbette efendim. Efendim şimdi nehir ve akma denince şunu da zikretmeden geçemeyeceğim. Kazakistan'a geçmezden evvel bir Türk medeniyetinden bahsedeceksek bence bu medeniyetin sıfatı şiirdir.
0: Evet.
1: Şiir medeniyeti. Biz aşkımızı ve acımızı hep şiirle dile getirmişiz. O yüzden bakın dünyanın bir tarafında da kendimizi ifade etmek için şiiri kullanıyoruz.
0: Evet.
1: Bizim medeniyetimizin en büyük unsuru bu. Yani İstiklal Marşımız dünyada nefis bir formatta yazılmış bir şiir.
0: Evet.
1: Benim için de Yunus Emre Enstitüsü şiir gibi geçti. Yani özellikle bulunduğum coğrafyada böyle şiir gibi geçti, o tatla geçti. Kazakistan bu şiirin farklı bir kıtasıydı. Kazakistan genel manada Türklük bilinci en kuvvetli olan Kıpçak grubun için söylüyorum. Yani Oğuz grubunda Azerbaycan'ı diye bir başkası diyebilir. Efendim Türkmenleri bir başkası zikredebilir. Fakat Kıpçak grubu içerisinde Türk kelimesini çok rahatlıkla kullanan, Türk kelimesini kullanarak kurumlar kuran ve bununla alakalı güzel araştırmalar yapan çok enteresan bir devlet.
0: Evet.
1: Ve millet. Kazaklar bilinçli bir topluluk. Bu arada Türk Akademisi'ni zikretmeden geçemeyeceğim.
0: Evet.
1: Türk Akademisi Türkoloji manasında benim için çok ilginç bir kapıdır. Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan piramit şeklinde bir cam yapının içerisinde kütüphanesi bulunan bir bölümünde bizim de kitaplarımız var. Bulunan bir yapı ve içerisinde Türk dünyasından çok değişik akademisyenler var. Ve bunlar Türk coğrafyasında, işte Sibirya'dan tutun değişik coğrafyalarda akademik araştırmalar yapan bir topluluk. Ve başında da çok akıllı yöneticiler var. Şimdi çok farklı anekdotlar beklediğinizi biliyorum. Onları müsaade ederseniz işte Bosna ve Romanya'ya bırakayım.
0: Tamam, tabii.
1: Burada biraz daha evet. Yunus Emre ve resmi
0: tabii.
1: formatta gidelim. Efendim Türk Akademisi'nin başkanı ile yaptığım bir toplantıda çok rasyonel bir cümle kurmuştu. Bence Türk dünyasının dikkate alması gereken, hatta Türkiye içerisindeki kurumların da dikkate alması gereken en önemli şey bu. Şunu söylemişti, yani bazı noktalarda işbirliği protokolleri yapalım, ne yapalım gibi bir şey konuşurken bir tek şey rica ediyorum Mustafa Bey demişti, kağıt üzerinde kalmasın.
0: Evet.
1: Kuvveden fiile geçirelim.
0: Evet. Bizde de yaygındır aslında bu,
1: evet.
0: Kağıt üzerinde
1: kalmasın. Kuvveden fiile geçirelim. Şimdi bu kağıt üzerinde kalmanın Romanya versiyonunu biraz sonra anlatacağım.
0: Evet.
1: Müsaade ederseniz.
0: Tabii ki.
1: Çok köklü bir medeniyet. Kazaklar köklü bir millet. Ve Türklüğe dair birçok motifleri taşıyan, şerefle taşıyan, dillerine sahip çıkan, kültürlerine sahip çıkan bir topluluk. Kazakistan benim için hayranlık uyandırıcı bir kapı olarak
0: evet.
1: açıldı ve kapanmaz biliyorsun.
0: Kapanmaz,
1: bu tür kapılar
0: evet.
1: kolay kapanmaz.
0: Bizde de öyledir zaten. Genel anlamda şöyle çocukluğumdan itibaren bir metafor benzeri bir şey söyleyeyim. Bir kere bir kapı açılmışsa evet. sizin için
1: evet.
0: çocuksunuz mesela. Bizde aklıma şey geldi, tandır vardı. Ankara'da yaşamama rağmen yani Gecekondu bölgesinde böyle lokal tandırlar yapılmıştı. Böyle yufka ekmekleri pişirilirdi. O tandırda hani köy yerlerinde olduğu gibi klasik tandır olmuyor. Kapı kapalı. Kapıyı vurdunuz, tık tık. Kapı açıldı. Sizi tanımıyorlar. Kimin oğlu, kimin kızı olduğunuzu bilmiyorlar. Elimizde yumurtaları verdiğimizde

0: Evet.
1: Biz ona kaygana derdik.
0: Evet.
1: Yumurtalı kayganayı yapıp bize verirler. Sadece bana değil, herkese. Ve çocukluğumdan gençliğime tabi artık kalmadı öyle şeyler ama o teyzeleri hatırlıyorum. O teyzelerin açtığı kapılar hiç kapanmadı.
0: Hmm, evet.
1: Hala içinde tanış olduklarımız var. O kapı hep açıktır bize.
0: Evet efendim.
1: Bizim de kapımızı açtığımız ve biz ölene kadar da belki de çocuklarımıza miras bırakacağımız, bakın örnek veriyorum. Mustafa amcanız geldiğinde, yani tanışıyor dememize bile gerek yoktur. O baba yadigardır artık ve kapı sonsuza dek açılır.
0: Evet.
1: Açıktır. Evlatlara da verilir. Buradan devam edebiliriz.
0: Ya, efendim Kazakistan'la ilgili son söylemek istediğim, benim gönlümden geçen bir şey. Belki buradan bizi dinleyen Kazak makamları da olabilir. Kazaklar abaya çok önem verirler, malumdur. Pek çok kıymetli büyükleri var fakat abay başkadır.
1: Evet.
0: Yunus Emre'nin muadili bir abay enstitüsünü dünyada yanımızda görmek ne kadar güzel olur.
1: Çok güzel, evet.
0: Benim için mesela fahri bir Kazak olarak söyleyebilirim. Abay enstitüsü güzel bir faaliyet olur ve dünyanın pek çok yerinde...
1: Yok değil mi böyle bir şey?
0: Yok efendim, yok. Yani
1: sanki var
0: şey
1: gibi
0: manasında söylüyorum.
1: Evet, evet.
0: British Council, Goethe, Cervantes,
1: evet, anladım.
0: Yunus Emre ayarında bir enstitü olarak
1: İnşallah.
0: Söylüyorum.
1: Bu ulaşır, çağrışım yapar.
0: Yerelde bilemiyorum. Evet efendim, Bosna Hersek yönümüzün neden batıya döndüğümüz, Balkanlar özellikle Balkanlarda niçin o bölgeye yöneldiğimizle alakalı bana enteresan kapılar açtı.
1: Evet.
0: İnsanlar kendi aralarında şunu söylüyorlar. Osmanlı neden Anadolu'ya yatırım yapmadı da hep Balkanlara yaptı?
1: Evet.
0: Şimdi bunun kabul edenlere çok değişik cevapları var. Osmanlı'nın bir dünya fikri vardı. Bir ukba fikri vardı.
1: Evet,
0: bir hedefi de vardı. Bir fetih anlayışı vardı. Bu fetih de yine programımızın adı olan kapılarla ilgili. Malum miftah, anahtar içeriden açar, dışarıdan değil.
1: Evet.
0: Kapıyı içeriden açar. Dışarıdan açtığınız zaman doğuda buna şey deniyor. Mesela Azerbaycan Türkleri şöyle der. Kılıç Müslümanısa.
1: Hmm.
0: Bir şeyi zorla mı yaptırayım sana?
1: Evet.
0: Kılıç Müslümanımsın.
1: Anladım, evet.
0: Oysa fetihte kılıç Müslümanlığı yoktur. Türklerin en hassas olduğu konulardan bir tanesi de belki bu. Gittiği bölgelerde önce kalp kapılarını açmış.
1: Evet, gönüller fethedilmiş.
0: Evet, gönül kapıları.
1: Zaten fetih denmesi de ilginç değil midir? Fetih, Fatih, fethetmek.
0: Tabii Fatih
1: i̇şgal,
0: açan.
1: İşgal değildir.
0: Tabii,
1: yani
0: tabii,
1: işgal
0: tabii.
1: Değildir.
0: Yani
1: bilinçli seçilmiş bu kelimeler yani.
0: Yani kapının içten açılıyor olması, düşündüğünüz zaman anahtar içeri girip içeriden açıyor. Dışarıdan koç başıyla açtığınız zaman o fetih olmuyor.
1: Evet.
0: Başında
1: kılıç hakkı oluyor.
0: Kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederim diyen Bizans kardinalini o zaman anlıyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Balkanlar kitaplar arasında kaldığımız, kitaplarda okuduğumuz, ya ne yapmışız biz buralarda dediğimiz şeyleri size fiili olarak anlatıyor gittiğiniz zaman o coğrafya. O coğrafyada gezerken kendisine şu soruyu sormayan insan olduğunu zannetmiyorum bir Türk'ün. Ya buralara siz nasıl geldiniz? Buralarda nasıl yürüdünüz? Bu fetihleri nasıl yaptınız? Bu insanların gönlünü nasıl aldınız?
1: Hangi ruhla?
0: Hangi ruhla?
1: Değil mi?
0: Şimdi
1: ve fiziki şeye de bakın yani ayrıca. Belki değinilmez ama
0: evet.
1: Yani şaka değil, gerçek olarak söylüyorum. Kondisyon derler ya
0: evet.
1: Modern tabirle. Bu ne kondisyondur gerçekten de? Bu iletişimin ve teknolojinin olmadığı çağlarda nereden nereye gidiyorsunuz? Şöyle bir bakın. Gerçekten yani, müthiştir yani.
0: Şimdi Bosna Hersek 1453'te İstanbul'u alıp orayı bir Türk şehri haline getiren, yerel unsurları küstürmeden Türk şehri haline getiren Fatih Sultan Mehmet Han 1463'te 10 yıl sonra Bosna'da.
1: Evet.
0: Ve Bosna kılıçla alınmıyor. Başka kılıçla alınan ülkeler sayabilirim size. Oralarda hala yangınlar devam ediyor.
1: Evet.
0: Hala tefrika var. Firak,
1: evet.
0: Şikak denilen yangınlar devam ediyor. Fakat Bosna'da farklı bir tat var, doku var, yumuşaklık var. Bu yumuşaklığı sağlayan ne biliyor musunuz?
1: Evet.
0: Yüzyıllardır Fransiskenlerin kendilerinin şölenlerle kutladığı bir faaliyet var. Milodraj denilen köyde, Foynitsa'ya çok yakın bulunan Milodraj denilen köyde Ahitname günü denilen bir kutlama. Bu kutlama Fatih Sultan Mehmet Han'ın o bölgeye otağı kurması, karşıda herhangi bir savaş gücü yok. Fransisken manastırından gelen, onlar kendilerine Franevs diyorlar.
1: Evet.
0: Biz papaz diyoruz bildiğimiz tabirlerle, fakat onlar Franevs diyorlar. Franevs'in gelip efendim bize bir amanname verin demesiyle kendilerine verilen ve bugün gururla dünyaya sunabileceğimiz o amannamenin kutlaması. Her yıl kutlanır bu ahitname günleri Mayıs ayında ve kendileri kutlarlar bir şölen halinde. Oranın Fransiskenleri.
1: Evet, şöyle araya girmeme müsaade edebilir misiniz?
0: Buyurun efendim.
1: Anlaşılan benim anladığım kadarıyla demişiz ama kolay çıkamayacak.
2: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ortaklığıyla Suriye'ye başlatılan doğal gaz tedariğinin bölgesel güvenlik ve kalkınmaya önemli katkı sağladığını söyledi. Enerji alanındaki stratejik işbirliğinin güçlenerek sürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve bölge ülkeleriyle yürütülen projelerin enerji güvenliğine katkı sunduğunu vurguladı.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere sürecinde gelinen son durum ele alındı.

YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile Ocak ayında imzalanan mutabakat kapsamında 30 YPG mensubunu serbest bıraktı. Haseke Valiliğinden yapılan açıklamada adımın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecinin bir parçası olduğu belirtildi. Suriye yönetimi Mayıs ayında da 88 YPG mensubunu serbest bırakmıştı.

1801'e yükseldi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Ömer Hasri, Mayıs 2026'da Suriye hava sahasından 11.801 uçağın geçiş yaptığını açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre %378 artış kaydedilen bu rakamın Suriye hava sahasında duyulan güvenin yeniden kazanıldığını gösterdiği belirtildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Hasri, hava seyri sefer hizmetlerini geliştirme çalışmalarının süreceğini ve geçiş trafiğinin daha da artmasının hedeflendiğini söyledi.

Şam Üniversitesi öğrencileri Esed rejimi döneminde zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi'yi anmak için toplandı. Şam Üniversitesi öğrencileri Devrik Beşer Esed rejimi tarafından alıkonularak zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi ve ailesini anmak için üniversite kampüsünde saygı duruşunda bulundu. Etkinlikse öğrenciler Rania ve çocuklarını unutmayacağız ve zorla kaybetmelere hayır yazılı pankartlar taşıdı. Doktorlar adaletin sağlanması ve kayıpların akıbetinin aydınlatılması çağrısında bulundu.

İsrail'in kontrol noktaları kurduğu öne sürüldü. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ve Dera kırsalında askeri faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri Dera'nın batısındaki Mariye köyü ile Kuneitra kırsalındaki bazı noktalarda geçici kontrol noktaları kurarak araç ve kişileri denetledi. Bölgede bir çobanın açılan ateş sonucu yaralandığı da aktarıldı. Güvenlik kaynakları ve araştırmacılar İsrail'in sınır hattında fiili bir güvenlik kuşağı oluşturmaya çalıştığını öne sürerken İsrail tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik'ten yeni görevine ilişkin paylaşım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Irak Özel Temsilciliği görevine de atandı. Berik açıklamasında Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtirken, bölgedeki müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve işbirliğini artırmasının önemine dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran ile önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini ve önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının da kısa süre içinde sonuçlanmasının beklendiğini ifade etti. İsrail ve Hizbullah'a ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Trump, tarafların karşılıklı saldırılardan kaçınma konusunda uzlaştığını öne sürdü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız. Sizin

misali her yanaşında, bir hayal olurum yanı başında. Sen beni ömrünce unutamazsın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ortaklığıyla Suriye'ye başlatılan doğal gaz tedariğinin bölgesel güvenlik ve kalkınmaya önemli katkı sağladığını söyledi. Enerji alanındaki stratejik işbirliğinin güçlenerek sürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ve bölge ülkeleriyle yürütülen projelerin enerji güvenliğine katkı sunduğunu vurguladı.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere sürecinde gelinen son durum ele alındı.

YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile Ocak ayında imzalanan mutabakat kapsamında 30 YPG mensubunu serbest bıraktı. Haseke Valiliğinden yapılan açıklamada adımın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecinin bir parçası olduğu belirtildi. Suriye yönetimi Mayıs ayında da 88 YPG mensubunu serbest bırakmıştı.

uçak sayısı Mayıs ayında 11.801'e yükseldi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Ömer Hasri, Mayıs 2026'da Suriye hava sahasından 11.801 uçağın geçiş yaptığını açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre %378 artış.

aldığını gösterdiği belirtildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Hasri, hava seyri sefer hizmetlerini geliştirme çalışmalarının süreceğini ve geçiş trafiğinin daha da artmasının hedeflendiğini söyledi.

Şam Üniversitesi öğrencileri Esed rejimi döneminde zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi'yi anmak için toplandı. Şam Üniversitesi öğrencileri Devrik Beşer Esed rejimi tarafından alıkonularak zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi ve ailesini anmak için üniversite kampüsünde saygı duruşunda bulundu. Etkinlikse öğrenciler Rania ve çocuklarını unutmayacağız ve zorla kaybetmelere hayır yazılı pankartlar taşıdı. Doktorlar adaletin sağlanması ve kayıpların akıbetinin aydınlatılması çağrısında bulundu.

İsrail'in kontrol noktaları kurduğu öne sürüldü. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneçra ve Dera kırsalında askeri faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri Dera'nın batısındaki Mariye köyü ile Kuneçra kırsalındaki bazı noktalarda geçici kontrol noktaları kurarak araç ve kişileri denetledi. Bölgede bir çobanın açılan ateş sonucu yaralandığı da aktarıldı. Güvenlik kaynakları ve araştırmacılar İsrail'in sınır hattında fiili bir güvenlik kuşağı oluşturmaya çalıştığını öne sürerken İsrail tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik'ten yeni görevine ilişkin paylaşım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Irak Özel Temsilciliği görevine de atandı. Berik açıklamasında Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtirken, bölgedeki müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve işbirliğini artırmasının önemine dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran ile önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini ve önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının da kısa süre içinde sonuçlanmasının beklendiğini ifade etti. İsrail ve Hizbullah'a ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Trump, tarafların karşılıklı saldırılardan kaçınma konusunda uzlaştığını öne sürdü.

Turk ve Yurt FM Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 Yurt FM frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun birinci bölümünü aktaracağız. Suriye Türkmen tarihi. Mayıs 1040'da Selçukluların Dandan Akan zaferinden sonra Oğuz ili veya diğer adı ile Türkmen ili dalgalar halinde yurt tutmak üzere Ön Asya'ya intikal ederken birçok Türkmen boyu ve oymakları 1063 yılından itibaren Suriye'ye girerek kendi hayat şartlarına uyabilecek bölgeleri vatan edinmişlerdi.

Suriye'deki ilk Türkmen yerleşmesinin Halep ve Lazkiye şehirleri ve bunların kuzeyindeki bölgede olduğu anlaşılıyor. Daha sonra Türkmen İskanı Akdeniz sahili tarafında Lazkiye'den güneyde Şam'a doğru ve iç kısımda da Asi Irmağı Vadisi boyunca Hama, Humus ve Şam istikametine gelmişti. Anadolu Selçuklu Sultanı Kutalmışoğlu Süleyman 1077-1086 Çukurova, Maraş, Gaziantep, Antakya bölgeleri ile birlikte Halep-Lazkiye hattının kuzeyinde kalan bölgeleri Ermeni ve Bizanslılardan fethederken Suriye Selçuklu Sultanı Tutuş 1078-1095 Sinan Yarımadası'na kadar uzanan Suriye, Lübnan, Ürdün ve Filistin'i Fatimilerden almıştır. Suriye Selçuklu Devleti'nin zaafa uğramasından sonra kuzeyde Halep bölgesinde Musul Atabeyleri, güneydeki Şam bölgesinde ise Börüler veya Tutiginler adındaki Şam Atabeyleri hakim oldular. Bu devrede Halep bölgesine Oğuz boylarından yuvalara mensup Yaraklı Türkmenleri kendilerinden önce buraya gelerek yurt tutan Türkmenler gibi dirlik sahibi oldular. Musul Atabeyi İmamettin Zengin'in oğlu Nurettin Mahmut Zengi 1146-1174-1154 yılında Şam Atabeyliğine son vererek böylelikle bütün Suriye'yi Musul Atabeyine bağlamış oldu. Daha sonra kumandanlarından Selahaddin Eyyubi vasıtasıyla 1171 yılında Mısır Fatimi Devleti'ni de ortadan kaldırarak kudretinin en büyük derecesine erişti. Daha sonraları Atabey Devleti'ne Selahaddin Eyyubi'nin kurduğu Eyyubiler Devleti 1187-1250, ona da Türk Memluk Sultanlığı 1250-1517 tarihlerinde yerine geçmiştir. ...1243 yılında Anadolu Selçuklu ordusu Köse Dağı Muharebesi'nde Moğollara mağlup olunca Anadolu'daki nizam bozulmuş, dolayısıyla bazı Türkmen boyları Anadolu'dan ayrılarak Memlük Sultanlığına bağlı olan Suriye'ye göçmüşlerdir. Sultan Baybars 1260-1277 zamanında 40 bin çadırlık büyük bir Türkmen topluluğu Halep bölgesine gelerek yerleşmişlerdi. Bunların kışlığı Kuzey Suriye, yaylakları ise Maraş Uzun Yayla ve Sivas'a kadar uzanmaktaydı. Böylelikle 13. yüzyılın ikinci yarısında bilhassa Suriye'nin kuzeyi tam manasıyla Türkmen yurdu haline gelmişti. Bunlar Türkmen ilinin tarihi yapısına uygun şekilde Bozok ve Üçok teşkilatını da muhafaza etmekteydiler. Bozoklar Amik Ovası'ndan itibaren doğuya doğru Halep bölgesinde ve buradan da Asi Irmağı Vadisi boyunca Şam bölgesine kadar yaygındılar.

içinde en mühimleri Bayat, Avşar, Beydili ve Döğerboyun'a mensup olan oymaklar yer almaktaydı. Üç oklar ise Amik Ovası'ndan güneye doğru Laskiye ve Şam istikametinde Ensariye Dağları'nın batısında oturmaktaydılar. Bunların en meşhurları Yüreğir, Yuva, Kınık, Bayındır, Salur ve Eymür boylarına bağlı oymaklardı. Kaynaklarda Suriye'nin kuzeyinde oturan Türkmenlere Halepli Türkmenler, güneyinde oturanlara ise Şanlı Türkmenleri denmektedir. XIV. Yüzyılda varlıklarını gösteren Dulkadirli Türkmenleri, Kuzey Suriye'de oturan Bayatlara, Akkoyunlular, Bayındırlar, Karakoyunlular, Yuva boyuyla Ramazanoğulları, Yüreğir boyu ile doğrudan doğruya alakalıdırlar. Bundan başka Köpekli, Gündüzlü ve Kutbeyliler, Avşar boyuna İnanlılar, Beğendili boyuna Bozcalılar, Pehlivanlılar ve Reyhanlılar, Bayat boyuna bağlı Halepli Türkmenlerindendiler.

şöhretini kazanan Timur, Anadolu'dan ayrılırken 1043 yılından sonra Anadolu'ya yerleşen Kara Tatar'ı Türkistan'a geri götürünce Halepli Türkmenleri yurtlarını muhafaza ettikleri halde Güney Suriye'de oturan Şambaya da başta olmak üzere Şamlı Türkmenleri genellikle kuzeye ve İç Anadolu'ya tekrar dönmüşlerdi. ...15. yüzyılda yuva boyuna bağlı oymaklar ile Akçakoyunlu ve Akçalı Türkmenlerini artık Kuzey Suriye ve Anadolu'da görmekteyiz. 15. yüzyıl sonu ve 16. yüzyıl başlarında Halepli Türkmenleri arasında Bozulus Bakiyesi, Harbendeli, Acurlu, Bahadurlu, Haculu, Karkın, Kızık, Peçenek, Kınık, Döyer boyu ve oymaklarına bağlı unsurlar da bulunmaktaydı. ...17. yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun Anadolu bölümünde Celali hareketlerinin gelişmesiyle başlaması... ...birçok köy ve kasabalar harabe haline gelmişti. Aynı şekilde Halep'in kuzeyindeki Azez, Bab ve Minbiç'e bağlı bazı köyler ile... ...Urfa vilayetinin güneyindeki Harrem ve Culap havzası ile Fırat Irmağı'na dökülen Belih Irmağı boyu ve... Fırat boyundaki Balis ve Rakka bölgelerinde yer yer bu tahribattan zarar görmüştür. Bu bölgedeki Celalilerin en büyüğü 1603-1607 yılları arasında Antep ile Halep sırasındaki havaliye hükmeden Can Polat oğludur. Bilahare üzerine ordu gönderilerek bertaraf edilmiştir. ...17. asrın ortalarında Arabistan'ın Necit bölgesinden gelen Şammar Arabi aşireti... ...Suriye çölüne hakim olduktan sonra Kuzey Suriye'deki Türkmen köylerini de baskınlarda bulunarak tahribat yapmaya başladılar. Şammar aşiretini takiben 20 sene sonra diğer bir Arap aşireti olan Hanezler bu bölgeye geldiler. Şammar aşireti Hanezlerin baskınına dayanamayarak Fırat Irmağı'nın...

doğu tarafına geçtiler. Şammarların yerine hakim olan Anez aşireti ise Halep'e kadar bütün Suriye çölünü hakimiyeti altına aldılar. Önce Şammar, sonra Anez aşiretinin bu yerleşme hareketleri her şeye rağmen Türkmenlerin iskan sahasına nüfuz etme kudretini gösterememiştir. Ancak Halep hattının kuzeyinde kalan Azez, Bab, Münbiç ve Harran'a bağlı birçok Türkmen köyü ile bilhassa Fırat boyundaki Balis bölgesi, Urfa'nın güneyindeki Culap Havzası ve Fırat'a dökülen Belih Irmağı boyundaki Türkmen köyleri yer yer bu mücadeleler neticesinde tahribata uğramıştı. Bu durum üzerine 17. yüzyıl sonlarında nüfusu yer yer eksilen bu bölgeye kuzeye çıkmış olan Halepli Türkmenlerinden bir kısım oymaklar ile Yeni Yıl Türkmenlerine bağlı bütün Beydil obaları, Bozulus Türkmenlerinden bazı topluluklar, Harran ve Akçakale'den itibaren güneye doğru Culap ve Belih ırmakları boyunca Rakka'ya kadar iskan oldular. Bu durumda Sivas ve Amasya bölgesinde oturan Uluyörük cemaatinden İl Beyli Oymağı, Münbiç merkez olmak üzere bütün çevre köylerine ve Kilis istikametine yerleştiler.

İsmi ise Amasya tarafında kalmıştı. Sivas-Malatya arasındaki yeni il Türkmenlerine bağlı bütün Beydili obaları ve Bozulus Türkmenlerinden bazı topluluklar Harran ve Akçakale'den itibaren güneye doğru Culap ve Bereh ırmakları boyunca Rakka'ya kadar iskan olundular. Sivas-Amasya bölgesinde oturan Uluyörük cemaatinden İl Beyli Uymağı, Münbiç merkez olmak üzere bütün çevre köylerine ve Balis istikametine yerleştirildiler. İl Beylilerin bir kısmı ise Amasya tarafında kalmıştı. Sivas-Malatya arasındaki yeni il Türkmenlerinden Beydilli'ye bağlı olan oymaklardan başka Akçakoyunlu, Musa Hacılı, Ceritilerin bir kolu olan Barak Oymağı, İmanlı Avşarı, Çimenli Oymağı, Karkın ve Çepni boylarına bağlı bazı topluluklar ile Bozulus'tan İzzettinli, Köçekli, İnanlı, Acurlu, Hamza, Hacılı, Akbaşlı, Kızık Koyunlu, Kırıntılı oymakları iskana tabi tutulanlardandır. Yalnız Rakka ve Balis ile Belih'in Fırat'a katıldığı bölgeler, çöl ikliminin hakim olduğu, sıcak ve kurak rüzgarların kavurduğu sahalar olduğu için Türkmenlerin yerleşmesine uygun değildi. Aynı zamanda çöle hakim olan Suriye tarafındaki Anezler ve Irak tarafındaki Şammarlar ile de devamlı suretle mücadele etmek mecburiyetinde kalıyorlardı. Dolayısıyla Rakka bölgesindeki bu Türkmenler ağır ağır kuzeye hicret ederek Azez, Bab, Münbiç, Cerablus, Çobanbey ve Gaziantep'in güneyinde oturan diğer Türkmen kardeşlerinin yanına intikal ettiler. Zira bu bölge deniz seviyesinden yüksek yayla mesafesinde olan ve Türk hayat şartlarına elverişli karakterdeki Gaziantep Ovası'nın Halep'e kadar uzanan devamı mahiyetindeki yerlerdi. Yani çöl ikliminin tesiri dışındaki sahalardı. Bu şekilde devam eden hareketler neticesinde 19. yüzyılda Rakka bölgesine yerleştirilen Türkmenlerin terk ettiği bir saha durumuna gelmişti. Bunun üzerine bu yüzyılın ikinci yarısında Toroslar üzerinde ve uzun yaylada oturan Avşar oymakları buralarda zorla iskan edilmişlerse de halen Avşarlar arasında acı hatıralar halinde nakledilen destani parçalardan anlaşıldığına göre yayla havzasına alışkın olan bu oymaklar alışkın olmadıkları çöl ikliminden ve hastalıklardan nüfus kırılmasından duçar kalmışlardı. Netice olanlarda da bir önceki Türkmen oymakları gibi daha kuzeye göçerek Münbiç'e bağlı Avşar Bucağı çevresine yerleştiler.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ortaklığıyla Suriye'ye başlatılan doğal gaz tedariğinin bölgesel güvenlik ve kalkınmaya önemli katkı sağladığını söyledi. Enerji alanındaki stratejik işbirliğinin güçlenerek sürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ve bölge ülkeleriyle yürütülen projelerin enerji güvenliğine katkı sunduğunu vurguladı.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere sürecinde gelinen son durum ele alındı.

YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile Ocak ayında imzalanan mutabakat kapsamında 30 YPG mensubunu serbest bıraktı. Haseke Valiliğinden yapılan açıklamada adımın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecinin bir parçası olduğu belirtildi. Suriye yönetimi Mayıs ayında da 88 YPG mensubunu serbest bırakmıştı.

kullanan uçak sayısı Mayıs ayında 11.801'e yükseldi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Ömer Hasri, Mayıs 2026'da Suriye hava sahasından 11.801 uçağın geçiş yaptığını açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre %378 artış kaydedilen bu rakamın Suriye hava sahasında duyulan güvenin yeniden kazanıldığını gösterdiği belirtildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Hasri, hava seyri sefer hizmetlerini geliştirme çalışmalarının süreceğini ve geçiş trafiğinin daha da artmasının hedeflendiğini söyledi.

Çam Üniversitesi öğrencileri Esed rejimi döneminde zorla kaybedilen Doktor Ranya El Abbasi'yi anmak için toplandı. Şam Üniversitesi öğrencileri Devrik Beşer Esed rejimi tarafından alıkonularak zorla kaybedilen Doktor Ranya El Abbasi ve ailesini anmak için üniversite kampüsünde saygı duruşunda bulundu. Etkinlikse öğrenciler Ranya ve çocuklarını unutmayacağız ve zorla kaybetmelere hayır yazılı pankartlar taşıdı. Doktorlar adaletin sağlanması ve kayıpların akıbetinin aydınlatılması çağrısında bulundu.

İsrail'in kontrol noktaları kurduğu öne sürüldü. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneçra ve Dera kırsalında askeri faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri Dera'nın batısındaki Mariye köyü ile Kuneçra kırsalındaki bazı noktalarda geçici kontrol noktaları kurarak araç ve kişileri denetledi. Bölgede bir çobanın açılan ateş sonucu yaralandığı da aktarıldı. Güvenlik kaynakları ve araştırmacılar İsrail'in sınır hattında fiili bir güvenlik kuşağı oluşturmaya çalıştığını öne sürerken İsrail tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik'ten yeni görevine ilişkin paylaşım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Irak Özel Temsilciliği görevine de atandı. Berik açıklamasında Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtirken, bölgedeki müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve işbirliğini artırmasının önemine dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran ile önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini ve önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının da kısa süre içinde sonuçlanmasının beklendiğini ifade etti. İsrail ve Hizbullah'a ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Trump, tarafların karşılıklı saldırılardan kaçınma konusunda uzlaştığını öne sürdü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz.

U15 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya. Avrupa 15 yaş altı güreş şampiyonasında Greco-Roman stilde Türkiye 5 madalya kazandı. Hikmet Emre İnan ve Kerem Uzun altın madalya kazanırken Muhammed Ali Özen, Hamza Özden ve Orhan Eymen Taşçı bronz madalya elde etti. Milli sporcular şampiyonayı başarılı bir şekilde tamamladı.

Esra Kiraz Avrupa şampiyonu. Milli sporcu Esra Kiraz, Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen bilek güreşi Avrupa şampiyonasında rakiplerini teker teker saniyeler içinde yere sererek Avrupa şampiyonu.

Kupası'nda altın madalya. Bulgaristan'da düzenlenen Modern Petlatlon World Cup ikinci etabında mücadele eden İlke Özyüksel Mihrioğlu

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 5872 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

0: gitme. Güneşin tan kızılığında çiselenmiş yaprak kırıntılarını, suspus olmuş toprağın doğum halini, börtü böceklerini, sabah çayını yudumlarken uyanmış gözlerin yol çeken umutlarını, coğrafyanın annelerini anlatacağım sana. Gitme. Sözcüklerine kelepçe vurulmuş dilimin, kekeleşmiş kekeç halini, kaç milyon yıl olmuş kabuk tutmayan yaramın, kanayan yarasını, gözyaşlarını, esaretini ve dağlarda yankılaşmış direnişin, yılmaz bekçilerini anlatacağım sana. Gitme. Serhat'ta Murat'ın köhelan akışını, Fırat'ta asiliğini, Hayrın gülüşlerini.
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan ortaklığıyla Suriye'ye başlatılan doğal gaz tedariğinin bölgesel güvenlik ve kalkınmaya önemli katkı sağladığını söyledi. Enerji alanındaki stratejik işbirliğinin güçlenerek sürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan ve bölge ülkeleriyle yürütülen projelerin enerji güvenliğine katkı sunduğunu vurguladı.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere sürecinde gelinen son durum ele alındı.

YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile Ocak ayında imzalanan mutabakat kapsamında 30 YPG mensubunu serbest bıraktı. Haseke Valiliğinden yapılan açıklamada adımın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecinin bir parçası olduğu belirtildi. Suriye yönetimi Mayıs ayında da 88 YPG mensubunu serbest bırakmıştı.

uçak sayısı Mayıs ayında 11.801'e yükseldi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Ömer Hasri, Mayıs 2026'da Suriye hava sahasından 11.801 uçağın geçiş yaptığını açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre %378 artış kaydedilen bu rakamın Suriye hava sahasında duyulan güvenin yeniden kazanıldığını gösterdiği belirtildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Hasri, hava seyri sefer hizmetlerini geliştirme çalışmalarının süreceğini ve geçiş trafiğinin daha da artmasının hedeflendiğini söyledi.

Şam Üniversitesi öğrencileri Esed rejimi döneminde zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi'yi anmak için toplandı. Şam Üniversitesi öğrencileri Devrik Beşer Esed rejimi tarafından alıkonularak zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi ve ailesini anmak için üniversite kampüsünde saygı duruşunda bulundu. Etkinlikse öğrenciler Rania ve çocuklarını unutmayacağız ve zorla kaybetmelere hayır yazılı pankartlar taşıdı. Doktorlar adaletin sağlanması ve kayıpların akıbetinin aydınlatılması çağrısında bulundu.

İsrail'in kontrol noktaları kurduğu öne sürüldü. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ve Dera kırsalında askeri faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri Dera'nın batısındaki Mariye köyü ile Kuneitra kırsalındaki bazı noktalarda geçici kontrol noktaları kurarak araç ve kişileri denetledi. Bölgede bir çobanın açılan ateş sonucu yaralandığı da aktarıldı. Güvenlik kaynakları ve araştırmacılar İsrail'in sınır hattında fiili bir güvenlik kuşağı oluşturmaya çalıştığını öne sürerken İsrail tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik'ten yeni görevine ilişkin paylaşım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Irak Özel Temsilciliği görevine de atandı. Berik açıklamasında Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtirken, bölgedeki müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve işbirliğini artırmasının önemine dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran ile önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini ve önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının da kısa süre içinde sonuçlanmasının beklendiğini ifade etti. İsrail ve Hizbullah'a ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Trump, tarafların karşılıklı saldırılardan kaçınma konusunda uzlaştığını öne sürdü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: trip is impossible. Go. Yavaş.
1: Topraktan bedene can veren ağ.

0: Saygılarımı iletiyorum, saygılarımı iletiyorum. Mendili veriyorum, mendil ayrılıktır aman. Aman.
1: Özür dilerim, ben bu şarkıyı yok.
2: İmansız askerin, korkak paşanın bir boyuna bir de enine tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine bir de kanına tükür. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime, bir de kanuna tükür. İlaç olsa içme düşman tasından. Sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından. Bir yüzüne, bir de canına tükür. Millet parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede sahte bir kahraman varsa, bir resmine, bir de şanına tükür. Kesmekle kısalmaz cömertin eli, yiğidin adına eklerler deli, baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna, bir de sinine tükür. Bırak hesabını ölüm kalımın, inanmışa zulmün eki zalimin, manayı reddeden sözde alimin, bir ilmine bir de fenine tükür, bir ilmine bir de fenine tükür.

0: Atma yağul yarasın, kimse bilmez sarasın. O insanı severen bir insana yarasın. Ağanın toyun oldu, kurbanı koyun oldu. Bele güne kalmazdık, bizlere oyun oldu. Çıktım ağa toyundan, tok olmadım oyundan. Aslan melül bakırdı, kurt oynardı koyunla. Vefasızlar kurttan yar, şuan eder koyunla.
1: Mustafa Müzik.
0: Ağayan baş bağlarım, gözüme yaş bağlarım. Yemem minnet ekmecin, karnıma daş bağlarım. Yum yatağın, cidanın yum yatağın. Kahir hesabı bitmez, gözü yum yatağın. Toz yatağın, koymur toz yatağın. Giden geri dönmedi, basıptı toz yatağın. Yatağın, yar döşeyip yatağın. Mən esnerem, yar esner, bəs qiymir yatağın. Ne koyurlar göz asaq, ne koyurlar yatağın. Kurbanam bu çerçüğün toprağına daşına. Çok garibler hasretti ekmeğine aşına. Mazlumlar havar eder gece gündüz çağırı. Başımıza gelenler gelsin zalim başına. Her şey öz özün tutup kim kimin vayındadı. Varlı kardeş baş vurmaz bir yoksul kardeşine. Şervan geldi hanı uçu. Kuşlar endi dene uçu, başım terse keseler, yalan demem canı uçu, dostum benimsi isit, ben de ölüm sana uçu. Binaya daş uğraydı, şirazın yaş uğraydı, düşendim kara güne, bir mene baş uğraydı, zeyran dağlı yer sever, bilbil bağlı yer sever, vefasızdan görmemiş hebes yağlı yer sever. Bir baş vur dostum bize, bir baş vur öz yolun da itiri. Eğer olsa bir baş vur bina vurdu, ben neler bina vurdu. Doktor neyi sayırsan dert mende bina vurdu. Bir aşirete katıldım, orada ucuz satıldım. Varlıydım baş üsteydim, yoksul oldum atıldım. Bir aşirete şan dedim, menem perişan dedim. Dediler zor avçıyık, kurağın nişan dedim. Bahçanın barı biter, heyvası narı biter. Eylik adamlık kalı, dünyanın varı biter. Dal dalar, yara desem dal dalar. Nişi varlı insanı hak karşılar, daldalar. Ama yoksul gelende her şey hüzün daldalar. Dalana, bilmem konup dalana. Bir güne biz düşmüşük, dalan dalıp dalana. Erbil aydı, Çerçüş'ten Erbil aydı. Allah'tan istediğim derdimi Erbil aydı. Kazanda kaldı aşım, aş beklirdi kardeşim. O yüzüm de kalmayıp kardeşime olaşım. Sen yetti koydu beni diyar diyar dolaşım. Ölene terçi bitmez benim bu hak savaşım. Bak gözümün namına, dal üreğim gamına. Çok garip var hasretti burada akşam şamına. Bağvansı bağın ister, bağda sardağın ister. Bir garip can seçende yevli torpağın ister. Ay garip, hepte garip, ay garip. Gurbette göce baktım, yıldız garip, ay garip. Kimse demez ne yudu, yüz yıl dese o ay garip. Giden gitti, dünyadan giden gitti. Ali yetse zulmetme, bin Ali giden yetti. O da yetti, ataşım o da yetti. Varım yokum yarıydı, elimden o da gitti. O da bitti, ataşın o da bitti. Dünyamızı hissettik, ömür de.

Açma derdim kardeş, yorgunum yorgun. Yad elinde kalmış vatana döndüm. Kurumuş yarpağı, kesilmiş suyu, bir bari yolunmuş bostana döndüm. Terk ettim diyarım, maldan talandım. Neçer kaldım kapı, kapı dilendim. Sakız oldum, ağızlarda çenendim. Bir beli bükülmüş insana döndüm. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. El gücüm yeterdi, bükerdim kolu. Kurt gibi gezerdim. Severdim şöyle, bir dişi tökülmüş aslana döndü. Atlı yayan gamsız köye geçerdim. Kilitsiz kapıyı dilden açar. Arpa ele boğduyu birden biçerdim. Simbili silkinmiş harmana döndüm. Yalan yere avdadıram özümü. Ağlamaktan duman aldı gözümü. Konuşuram kimse almaz sözüm. Bir teli kırılmış kamana döndüm. Yer varma herkese dönüp.

0: şu oğlu diğer iş tutmaz el. Bu gördüğüm günler kesti hayalim. Zor oldu yaşamak, hak oldu. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm.
1: Peki Muhammed Bey, ağzına sağlık. Doğrudan duygulu bir şiir. Göçmen insanlarımızın dilinden okunan bir şiirdir. Bu özel bir görüştür. Yani benim özel görüşümdür. Peki ayağınıza sağlık.
0: Sağ
1: Muhammed Bey, sağ olasınız. Teşekkür ederim.

İmansız askerin, korkak paşanın bir boyuna bir de enine tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine bir de kanına tükür. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime, bir de kanuna tükür. İlaç olsa içme düşmantasından, sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından, bir yüzüne, bir de canına tükür. Millet parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede sahte bir kahraman varsa, bir resmine, bir de şanına tükür. Kesmekle kısalmaz cömertin eli, yiğidin adına eklerler deli, baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna, bir de sinine tükür. Bırak hesabını ölüm kalımın, İnanmışa zulmün eki zalimin, manayı reddeden sözde alimin, bir ilmine bir de fenine tükür, bir ilmine bir de fenine tükür.

0: Sen Türkmensin, tanıdım seni. Seni ilk gördüğümde tanıdım. Sen Kerkük'lü Türkmensin belli. Başındaki camadanı bağlayışından, çakı gibi duruşundan, sen Kerkük'lü Türkmensin. Seni tanıdım bire değişinden. Sen altın köprülü Türkmensin. Konuşurken bir kolunu Kerkük'e, diğerini Erbil'e uzatıyorsun. Alnındaki su damlalarından belli. Yüzmüşsün altın köprülü.
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

verdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ortaklığıyla Suriye'ye başlatılan doğalgaz tedariğinin bölgesel güvenlik ve kalkınmaya önemli katkı sağladığını söyledi. Enerji alanındaki stratejik işbirliğinin güçlenerek sürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ve bölge ülkeleriyle yürütülen projelerin enerji güvenliğine katkı sunduğunu vurguladı.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere sürecinde gelinen son durum ele alındı.

YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile Ocak ayında imzalanan mutabakat kapsamında 30 YPG mensubunu serbest bıraktı. Haseke Valiliğinden yapılan açıklamada adımın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecinin bir parçası olduğu belirtildi. Suriye yönetimi Mayıs ayında da 88 YPG mensubunu serbest bırakmıştı.

Yani kullanan uçak sayısı Mayıs ayında 11.801'e yükseldi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Ömer Hasri, Mayıs 2026'da Suriye hava sahasından 11.801 uçağın geçiş yaptığını açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre %378 artış kaydedilen bu rakamın Suriye hava sahasında duyulan güvenin yeniden kazanıldığını gösterdiği belirtildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Hasri, hava seyri sefer hizmetlerini geliştirme çalışmalarının süreceğini ve geçiş trafiğinin daha da artmasının hedeflendiğini söyledi.

Şam Üniversitesi öğrencileri Esed rejimi döneminde zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi'yi anmak için toplandı. Şam Üniversitesi öğrencileri Devrik Beşer Esed rejimi tarafından alıkonularak zorla kaybedilen Doktor Rania El Abbasi ve ailesini anmak için üniversite kampüsünde saygı duruşunda bulundu. Etkinlikse öğrenciler Rania ve çocuklarını unutmayacağız ve zorla kaybetmelere hayır yazılı pankartlar taşıdı. Doktorlar adaletin sağlanması ve kayıpların akıbetinin aydınlatılması çağrısında bulundu.

de İsrail'in kontrol noktaları kurduğu öne sürüldü. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ve Dera kırsalında askeri faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri Dera'nın batısındaki Mariye köyü ile Kuneitra kırsalındaki bazı noktalarda geçici kontrol noktaları kurarak araç ve kişileri denetledi. Bölgede bir çobanın açılan ateş sonucu yaralandığı da aktarıldı. Güvenlik kaynakları ve araştırmacılar İsrail'in sınır hattında fiili bir güvenlik kuşağı oluşturdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik'ten yeni görevine ilişkin paylaşım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Irak Özel Temsilciliği görevine de atandı. Berik açıklamasında Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtirken, bölgedeki müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve işbirliğini artırmasının önemine dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran ile önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini ve önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının da kısa süre içinde sonuçlanmasının beklendiğini ifade etti. İsrail ve Hizbullah'a ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Trump, tarafların karşılıklı saldırılardan kaçınma konusunda uzlaştığını öne sürdü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.
1: Bu mesleğe ilk adım attığım günlerde benim çok sevdiğim güzel bir hanım arkadaşım, Türk halk müziğinde inanılmaz güçlü bir ses, beni bu şarkıya aşık etti. Daha doğrusu bu türküye aşık etti. Ve artık bunun ardından da ben bu gece aşka gelmişken bu türküyü okumadan geçmem dedim.

unut yağmur tanesini, unut saçların rengini, gözlerin karasını, unut şarkıları, sarı defter yapraklarını, baktığın aynaların arkasını unut. Unut kahverengi fotoğrafları,

yoksun, yokluğunu unut. Bak gitmişin, gitmelerini unut. Varsın keşke desin bir ses içinden, keşkeleri unut, oysaları unut. Gözlerini unut, bu şehri unut. Kor gibiyken içimde, kendin gidip beni burada kor gibilerini unut.

unut unuttuğun, ıslak incir tanelerin, zeytinin rengini, ekmeğin buğusunu, sen mi geldinleri unut, unut işte, unutmak en iyisi, unut iyisi. Unut, yıldız yıldız, İstanbul İstanbul, akşam akşam, yavaş yavaş, şarkı şarkı. Nasıl diyorlarsa, nereye koyarsın böyle bir aşkı, böyle unut.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ortaklığıyla Suriye'ye başlatılan doğal gaz tedariğinin bölgesel güvenlik ve kalkınmaya önemli katkı sağladığını söyledi. Enerji alanındaki stratejik işbirliğinin güçlenerek sürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve bölge ülkeleriyle yürütülen projelerin enerji güvenliğine katkı sunduğunu vurguladı.